0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke fethi nice dersler içeriyordu. Mekke fethinin bağrında nice olaylar, nice dersler vardı. Kısa ve özlü bir şekilde bu dersler üzerinde durmamız gerekiyordu. Olayların bağrında yatan dersleri özenle öğrenmemiz gerekiyordu. Anlamlar dünyasına, hikmetler dünyasına girmemiz gerekiyordu. Kureyş, Hudeybiye anlaşmasını hafife alıyordu. Huzallara karşı Beni Bekir kabilesine yardım ediyor, böylece Hudeybiye anlaşmasını bozuyordu. Sözünde durmuyordu. Aslında bu, karşı tarafı hafife almaktı. Azgınların, zalimlerin, kişiliksiz insanların bir çizgisi vardı. Güçlü oldukları zamanlarda hiçbir hukuk tanımazlardı. Hakları çiğnemekten asla çekinmezlerdi. Böylesi insanlara karşı mutlaka güçlü çıkmak, güçle çıkmak gerekiyordu. Hafife almasının, azgınlığının bedelini ödetmek gerekiyordu. Değilse her fırsatta hukuku çiğnemeye yönelirdi. Ya da zaten hiç durdurulamamış olurdu. Onlar ancak güçten, kuvvetten anlarlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi 10.000 kişilik ordusuyla anlaşmaya uymayan bu zalimlerin üzerine yürüyordu. Hafife almanın bedelini öğretiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi savaşsız, kan dökülmeden almak istiyordu. Efendimizin insana ve topluma ilişkin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. Savaşlarda dahi en az zayiatla çıkılmasına yüksek bir duyarlılık gösteriyordu. Onun hayatındaki bütün savaşlarda iki tarafta ölenlerin sayısı 250 dolaylarındaydı. Bu insanlık tarihinde müstesna bir olaydı. Bu Allah'ın Resulü'nün o yüksek ahlakından, yüksek insanlığından kaynaklanıyordu. Şimdi Mekke fethedilecekti. Mümkünse hiç kan dökülmemeliydi. Bu nedenle Mekke üzerine bir ordu hazırlanırken son derece gizli bir şekilde yürütülüyordu hazırlık. Ama Hazreti Hatib bin Ebi Belta vahim bir yanlış yapıyordu. Neredeyse bir ihanet işliyordu. Bu gizli hazırlığı bir mektupla Mekke'nin liderlerine bildirmek için bir gayret içerisine giriyordu. Ama mektup yakalanıyordu. Suç çok büyüktü. Suçtan öte bir ihanet denilebilecek durum vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatip'le görüşüyor ve niçin böyle bir şey yaptığını soruyordu. Hatip niçin yaptığını açık yüreklikle anlatıyordu. Ortada bir gerçek vardı. Niyette asla bir ihanet yoktu. İyi niyetlerle de bilinmeden büyük hatalar yapılabiliyordu. Böyle vahim bir hata Uhud Savaşı'nda da yaşanmıştı. Ayneyn tepesine 50 kişiden oluşan bir birlik görevlendirilmişti. Peygamber Efendimiz onlara çok açık talimatlar vermişti. Cesetlerimizi kartalların alıp götürdüğünü görseniz bile yerinizden ayrılmayın. Bizden haber gelmediği sürece yerinizden ayrılmayın buyurmuştu. Savaşın ilk etabıydı. Müslümanlar savaşın ilk etabında baskın geliyorlardı. Mekke müşrik ordusu belirgin bir bozguna uğruyordu ve kaçmaya başlıyorlardı. Artık ganimetler toplanıyordu. Ayneyn tepesinde olan müminler bu durumu çok daha rahat görebiliyorlardı. Kendilerince tepede beklemenin bir anlamı kalmamıştı. Düşman yenilgiye uğramış kaçıyordu. Ganimetler de toplanıyordu. Tepedeki müminler de tepeyi terk ediyor, savaş alanına iniyorlardı. Ama Halid bin Velid kendi birliğiyle Ayneyn tepesini kolluyordu.
Tepedeki birliğin tepeyi terk ettiğini görünce saldırı emrini veriyor ve sonuçta 70 müminin şehit düşmesine sebep oluyordu. Tepeyi terk etmenin bedeli çok ağır oluyordu. Kardeşlerinden 70 kişi kara toprağa düşüyordu. Peygamber Efendimiz tepeyi terk eden müminlere bir şey demiyordu. Onların bir gerekçesi vardı. Onlara göre savaş bitmişti. Düşman kaçıyordu. Tepede beklemek anlamsız hale geliyordu. Böyle bir gerekçeleri vardı. Şimdi Hazreti Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh bir yanlış yapıyordu ama bir gerekçesi vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatip'in samimi bir mümin olduğunu çok iyi biliyordu. Bedir'de, Uhud'da destan yazmış bir mümindi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatip'in o gerekçesini kabul ediyor ve ona bir şey söylemiyordu. Ama ayet nazil oluyor, müminlerin düşmanlarını dost edinmemeleri gerektiği öğretiliyordu. Bir gerçek öğretiliyordu. Önce içten ve samimi bir insan olmaktı. Hayatı bunu net olarak belgeleyici olmalıydı. İkinci olarak hatasının sahici, kabul edilebilir bir mazereti olmalıydı. Bunlar varsa o insanın hayatına takılıp kalmak doğru olmazdı. Daha çok o insanın gerçekliğini kabul etmek gerekirdi. Cezalandırmaktan uzak durmak gerekirdi. İslam ordusu Mekke üzerine yürürken yavrularını bağrına basmış bir köpeğe rastlıyorlardı. Peygamber Efendimiz bir mümini görevlendiriyor, köpeği yavrusunu korumasını, zarar verilmemesini istiyordu. 10.000 kişilik dev bir orduyla şehirlerin kalbini, şehirlerin anasını fete giderken yolda bir ayrıntıya yüksek bir duyarlılık sergilemek insanı hayretlere düşürüyordu. Oysa bildiğimiz bir şey vardı. Hayat ayrıntılarda yatardı. Hayatın güzelliği, hayatın ayrıntılarını yakalamakla daha bir güzelleşirdi. Ayrıca hayvanlara karşı ileri boyutta bir merhamet vardı. İslam'ın bir tanımı vardı. Nice tanımlardan bir tanımdı. Halika tazim, mahlukata şefkatti, merhametti. Bir mümin keçisini sağıyordu. Sütle geçimini temin ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o adama keçinin yavrusu için de biraz süt artırmasını tembih ediyordu. Keçinin yavrusunu düşünmesini hatırlatıyordu. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kuş yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını beyan buyuruyordu. Zevk için avcılığın yapılmasını asla tasvip etmiyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün bir tabloyla karşılaşıyordu. Bir adam koyununu kesmek için yatırmış, o vaziyette bıçağını bileğliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tablo karşısında ürperiyor ve adama "Onu defalarca öldürmek mi istiyorsun?" buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görüyor ve "Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besil olarak binin, besil olarak kesip yiyin." buyuruyordu. Ezaya zerrece yer yoktu. Zulme geçit yoktu. Müminin temel duyarlılığı ezadan, zulümden şiddetle sakınmasıydı. Mümin ola ki faydalı olamayabilirdi. Ama asla zarar vermemeliydi. Rahatsızlık verecek bütün hallerden özenle sakınmalıydı. Elinden ve dilinden hiçbir canlı zarar görmemeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını dün müşrik olan, bugün mümin olan Osman bin Talha'ya veriyordu. Osman bin Talha uzun yıllar Kabe'nin anahtarına sahip çıkıyordu. Osman bin Talha bu konunun ehliydi. Buna liyakatliydi. İslam'ın temel bir ilkesi vardı. İşi daima ehline vermek vardı.
İslam bu konuyu ölüm kalım boyutlarında görüyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine öyle öğretiyordu. İşi ehline vermediğiniz zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyordu. İş ehline verilmediğinde o iş alanı için kıyamet kopmuş olurdu. O iş alanında verim giderek ciddi boyutlarda düşerdi. Toplumun o alanla ilgili hukuku çiğnenmiş olurdu. Fert ve toplum o alanla ilgili derin kayıplara düçar olurdu. İmkanlara, zamanlara kıyılmış olurdu. Telef edilmiş olurdu. Bir topluma bundan daha büyük kötülük edilebilir miydi? Kabilecilik anlayışı, liyaketi, işi ehline vermeyi iptal ediyordu. Önce kendi kabilemin insanları deniliyordu. Hukuku merkeze koymuyordu. Kabilesini merkeze koyuyordu. Nice kulların hakkını böylece gasp ediyordu. Rahman-ı Rahim'in asla rıza göstermeyeceği kul hakkını çiğnemeyi kabilecilik uğruna meşrulaştırıyordu. Aslında tam bir ilkellik sergileniyordu. Ama bunu bir de İslam adına yapıyor gibi lanse etmek tam bir şeytanlıktı, tam bir vahametti. Bugün ümmetin bütünlüğünü grupçuluk anlayışları parça parça ediyordu. Her grup kendini ne kadar şuurlu, ne kadar işin ehli görüyordu. Hiçbir grup onların grubu kadar İslam'ı anlamış olamazdı. Bir iş verilecekse, bir tayin yapılacaksa kendi gruplarından olmalıydı. İş o zaman anlam kazanırdı. İş o zaman hedefine varırdı. Değilse o işe, o alana yazık olurdu. Grupçu bakış böyleydi. Bu bakışı bir de mümince bakış diye adlandırıyorduk. İslam'la taban tabana zıt olan bu anlayışı kalkıyor, bir de İslam'la telif ediyor, İslam'a uygun olduğunu dillendiriyor, meşrulaştırıyorduk. Oysa kendi özel işi olsaydı böyle bir şeyi asla yapmazdı. Ümmetin malı denizdi, yemeyen domuzdu ve kervanlar böyle gidiyordu. Grupçu anlayışların birbirlerinden derinlemesine bir farkı da yoktu. Fert olarak bir mümin bazı başarıları elde ettiğinde onun nefsi büyük materyaller yakalamış olurdu. Nefsi o mümin insanın ayağını kaydırmak için o başarıları nasıl da allar pullardı. Giderek o müminin ayrıcalıklı, daha kabiliyetli, daha üstün olduğunu telkin ederdi. Nefsin bu tür etkin tuzaklarına kapılmamak nasıl mümkün olacaktı? Bu ne kadar zordu, bu ne kadar çetin bir işti. Bireyin hayatında bazı başarılar olduğunda o birey nefsin telkinlerine mahkum olan anafora itilirdi. Ya grup mensupları bu çetin oyunlardan nasıl sahili selamet olacaklardı? Derin ve köklü bir şekilde nefsin hallerini bilme ve nefse karşı mücadele halleriyle donanma konumuna gelemeyen grup mensupları en kısa zamanda grupçuluk anaforuna yakalanacaklardı. Kendi grubunu biricik görmeye başlayacaktı. Birey bir şeyler başardığında kendini biricik görme tuzaklarına düşerken grup mensupları da biricik grup anaforuna yakalanacaklardı. Artık onların hayatının merkezinde ümmet olamazdı. Onların hayatlarının merkezinde grup olurdu. Grupla yatar, grupla kalkardı. Böyle bir algı, böyle bir anlayış ümmeti zaafa uğratırdı, adil düşünceyi parçalardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler veda tepesinde, sevgililer sevgilisini bekleyineli müminler veda tepesinde, sevgililer sevgilisini bekliyor.

uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe-i irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak? Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele o nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: 91.
1: Kan çölünün ıssız vahalarından.
0: Davet Radyo.
1: Sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde sinüzer, kaktüs ve kum.

0: Kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
3: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 30. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباساً

بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة

أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537

0: 480 1604 0537 680 1604 Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sallallahu aleyhi ve sellem. Çok muhterem, çok kıymetdar davet ediyor dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersinde inşallah 26. dema kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka edesin. Hakikaten çok dehşetli bir asırdayız, ahir zamandayız. Fitnelerin, haramların, sefahatin çok dehşetli olduğu bir asırdayız. Değil mi? Haramların sel gibi, yağmur gibi üzerimize geldiği bir asırdayız. Rabbil Alemin ahir zamanı fitnesinden ümmeti Muhammed'i, alem-i İslam'ı ve bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet, sefahat sel gibi geliyor. Gerçekten günahlar, haramlar artık aşikar bir derecede. Böyle bir asırda insanın en büyük, en kuvvetli, en metanetli noktayı istinadı, istimdadı hakikaten imandan, Kur'an'dan aldığı derslerdir. Biz de Risale-i Nur'dan aldığımız derslerle bu zamanın dehşetli fitnelerine karşı inşallah kendimizi muhafaza etmeye gayret ediyoruz, edeceğiz inşallah. Evet, üstadımız 26. Cema İhtiyarlar Risalesi'nden inşallah böyle çok güzel dersler, çok güzel nasihatler veriyor. Başta kendi nefsimize, sonra alem-i İslam'a bu dersleri okumak lazım. Bu zamanda çok elzemdir. Nurlar bu zamanda ekmek gibi, su gibi ihtiyaçtır nurlara. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım, gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firank ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inşaf etti ki o dikkatli hazin firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyar ve ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Errahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen ve gayiptan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir Halık Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Üçüncü rica, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım, vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası olduğu viran bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettiğim o manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası, istediğim mülki teneyim, bir devasız derde düştüğüm, ah ki lokman bin haber. Haşe, yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekim-i lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessulu olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediyeydi hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı geysimi nurlu bir ricaya çevirdim. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde Es-Sevab-ı Kelpa'yı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın elyava edilen ve şu kainattaki makası-ı âliye-i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sayha ile ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asriya ve evliya yıldızıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnet seni ittibadır. Evet, başa dönelim inşallah. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bakın üstadımız önce normal bir nazarla, yani bizim nazarımızla bakıyor. Belki bir ehli gafletin nazarıyla bakıyor. Belki ehli dünya nazarıyla bakıyor. Daha sonra bakın nazarı nereye çevirecek. Şimdi güz mevsimi. Mevsimler içinde şöyle düşünün. İlkbahar insanın çocukluğu gibi. Yaz insanın gençliği gibi. Sonbahar insanın kışı gibi, değil mi? Sonbahar insanın yaşlılığı gibi. Efendime söyleyeyim, kış insanın vefatı gibi, bembeyaz karın her tarafı kapatması kefen gibi. Tekrar baharın gelmesi, haşrolması haşir meydanında tekrar dirilmemiz gibi. Şimdi üstadımız güz mevsimi diyor. Bakın, İhtiyarlar Risalesi'nde üstadımız güz mevsimi diyor. Ne kadar güzel. Bir gün güz mevsiminde, yani mevsimin ihtiyarlığında, İkindi vaktinde. Günü de benzetirsek, öğle insanın gençliği olursa ikindi insanın ihtiyarlığı olur. Değil mi? Akşam güneşin batması insanın vefatı gibi olur. Bakın, güz mevsiminde, ikindi vaktinde. Ne kadar güzel. Yani mevsimin ihtiyarlığı ve günün ihtiyarlığı. Yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bazen bazı meseleleri anlamak için hayalen o aleme gitmek lazım. Yani şöyle düşünün, yüksek bir dağdasınız ve dünyayı temaşa ediyorsunuz. Güneş batmaya yakın ve sonbahar. Hayalen bir düşünün. Mesele çok daha yanlışacak. Değil mi? Yani güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağdan dünyaya bakıyorsunuz. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlık bir halet bana geldi. Allah Allah. Mevsimin ihtiyarlığı. Yapraklar dökülüyor. Ağaçlar kıpkırılıyor. Gün batıyor. Güneş yavaş yavaş zevale doğru gidiyor. Değil mi? Bakın. Öyle bir halette insana nasıl gelir? Hazin, elemli bir hal gelir. Gün bitiyor. Mevsim sona doğru gidiyor. Evet. Gördüm ki ben ihtiyarlandım. Önce kendisine bakıyor. Ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış. Gün de artık ihtiyara doğru gidiyor. Sene de ihtiyarlanmış. Değil mi? Ömür de sene de ihtiyara gidiyor. Dünya da ihtiyarlanmış. Bakın nazar nasıl. Güz mevsiminde, ikindi vaktinde ne görüyor üstadımız? Dünyanın ihtiyarlandığını, mevsimin ihtiyarlandığını ve efendime söyleyeyim günün ihtiyarlandığını görüyor. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firank ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından insan öyle bir halette, halet ruhiyesi nasıl olur? Artık dünyaya veda ediyorsun. Bak, dünyada bir misafirsin. Değil mi? İnsan en çok dünyada misafir olduğunu hastalıkta, musibette, sıkıntıda veya sevdiklerinden ayrıldığı zaman veya vefasızlık gördüğü zaman ve en çok nerede anlar? İnsan en çok dünyada misafir olduğunu, efendime söyleyeyim, ihtiyarlıkta anlar. Değil mi? Neden ihtiyarlıkta anlar? Şöyle düşünün. İhtiyar olan bir insan, şimdi bir ömür boyu mal mülk toplamış, malı mülkü elinden gitmiş. Evlatları her birisi işte efendim, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Her birisine ayrı bir hayat olmuş ve yalnız kalmış. Yalnız kalmış bir insan dünyada misafir olduğunu, bu hanede muvakkaten yaşadığını en çok anlar yani. Demek ki insan en çok aczini, fakrını, zaafını ihtiyarlıkta daha çok anlıyormuş. Evet. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından artık hissediyor değil mi? İhtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet-i ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, demek ki insan sarsıldığı esnada, insan ağır bir imtihan yaşadığı esnada, insan aczinin, zaafının, fakrının tam doruk noktada istediği anda, insan musibete düştüğü anda, hastalığa düştüğü anda, ihtiyarlığa düştüğü anda, gücü kuvveti düştüğü anda nereye yüzünü çevirecek? Rahmet-i ilahiye. Allah Allah. Üstadımız öyle bir ders veriyor ki tam bu esnada dünya ihtiyarlanmış, efendime söyleyeyim sene ihtiyarlanmış, ben ihtiyarlanmışım, gün ihtiyarlanmış. Böyle bir esnada firakın, elemin, tam zevalın hissettiği bir anda birden rahmet-i ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, Allah Allah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, bakın nazara bakın, o rahmet-i ilahiyenin inkişafını hissediyor. Ve üstadımız hakikaten rahmet-i ilahiyi hem aklında, hem kalbinde, hem ruhunda, bütün detaylarında dem ve damarlarının tabiri caizse hissetmiş yani. İnşaf etti ki, o dikkatli hazin firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselliğine uğruna çevirdi. Bakın, bir tarafta dikkatli hazin bir firak alıyor, diğer taraftan teselli nuru. Allahu ekber. Evet ey benim gibi ihtiyarlar. Aslında üstadımız ihtiyarlar ses diyor, fakat üstadımız gençlere yazmış bunu. Yani ihtiyarlanmadan, yaşlanmadan o haleti gençler de hissedebiliyor. Evet, ey benim gibi ihtiyarlar, Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Errahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden de mi? Her şey neyle başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Kur'an'da 114 yerde geçiyor yani. Değil mi? Ve yüzlerce yerde ne geçiyor? Errahmanirrahim. Yani Cenab-ı Hak sürekli bize neyi hatırlatıyor? Rahmetini, rahimiyetini, rahmaniyetini hatırlatıyor. Ya. Errahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen, her an Allah'ın rahmetini hissediyoruz. Cenab-ı Hak rahmetini bir an çekse, bir saniye çekse, kainat tercümerci olur. Bak, zihayet her an, her an Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç. Aldığımız nefeste, aldığımız yediğimiz içtiğimiz gıdada, hepsini geçelim, manevi latifelerimizde Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var. Ya Rab, rahmetini bizlere daim eyle Allah'ım. Hem dünyada hem ahirete rahmetinle bizlere mamud eyle ya Rabbi. Demle diyor duada. Ya Rabbi, gazabından rahmetine. Değil mi? Ya gazabından affına sığınıyoruz. Ve rahmetine sığınıyoruz Allah'ım. Rahmetine bizi kuşat ya Rabbi. Ey Rabbül Alemin, ey Rahman Rahim diye. Değil mi? Ya. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim sürekli bize ne yapıyor? Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bize muamele ediyor, mukabele ediyor. Daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen, zihayet deyince sadece insan anlamayalım. Kainat, bütün kainatı bir avucumuzun içine alalım. Bütün kainatı düşünün. Yeryüzünde yaşayan hayat sahipleri, gökyüzünde yaşayan hayat sahipleri, deniz altında yaşayan hayat sahipleri, toprağın altında yaşayan hayat sahipleri, dağda yaşayan hayat sahipleri, nebatatı ayrı, hayvanatı ayrı, insanı ayrı. Ya. Ve her birisi şu an rahmete muhtaç. Rızka muhtaç. Her birisinin talimatı ayrı, terhisatı ayrı. Değil mi? Erzakı ayrı. Ve Cenab-ı Hak her an bütün kainatın nazar tepsisine geçiyor ve her an hepsine ihtiyacını gönderiyor. Karanlık bir gecede, kara bir taşın üzerindeki kara bir böceğin midesinin sesi işliyor, onun rızkını gönderiyor. Dağın başındaki bir hayvanın sesini işliyor, onun rızkını gönderiyor. Değil mi? Ayağı kırılmış bir koyunun sesini işliyor, ona çobanın onun imdadına gönderiyor. Yaralanmış bir hayvanın sesini işliyor, imdadına ne yapıyor? Annesini gönderiyor. Denizin altında tonlarca olan hayvanların sesini işliyor, onların rızkını gönderiyor. Bakın bütün kainat aynı anda. Bakın tefekkür penceremizi genişletelim. Bütün kainat aynı anda. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rızkını işliyor ve hepsine aynı anda ne yapıyor Cenab-ı Hak? Muamele ediyor rızkı. Allahu Ekber. Ya evet. Errahmanirrahim sıfatları kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetten imdadına rahmetini gönderen ve gaybtan her sene bahar hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren. Burada ince bir nokta var. Çok güzel bir nokta var. Bakın üstadımız ne güzel. Zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini gösteren. Ne insan ne kadar aczini, zaafını anlarsa Cenab-ı Hak rahmetinin cilvesini o kadar inkişaf ettirir. Ya Rabbi, biz aciziz, zayıfız Allah'ım. Ey bu yerlerin hakimi, senin baktan düştük. Sana dehalet ediyoruz. Senin rızanı arıyoruz ve seni anlıyoruz. Değil mi sen? Ya Allah'ım, sana sığınıyoruz ya Rabbi. Aciziz ve fakiriz Allah'ım. Üstadımız ne diyor? Acizim, değil mi? Zayıfım. Garibim, bir kesim. Medetgah edilahi yani. Zidergah edilahi. Ya. Bakın üstadımız aciz ve zaaf noktasını öyle bir güzel duaya çevirmiş ki yani. Ya Rabbi ve ya Rabbi sanat ve lerden. Ya Halik ve ya Halik kül şey. Bakın. Gökleri, yıldızlarıyla, zemini, müştemilatı, bütün kainatı. Bakın üstadımız öyle. Yani öyle bir yaklaşır ki yani üstadımız, aşın münacat okuyun. Baştan sona. Üstadımız baştan sona o zaaf bahsini o kadar güzel alıyor ki yani. Ya. Dua bahsini açın. Hastalar Lisesi'ni açın. 30. Mayı açın. Üstadımız o kadar güzel zaafı azizliyor ki yani. Demek ki üstadımız burada bize şunu anlatıyor. Nasıl ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini tam manasıyla hissederse, anlarsa, insan sadece ihtiyarlıkta değil, her an o zaaf ve acizini ne yapacak? Zaaf ve acizini izhar edecek. Ama beşere değil, insanlara değil. Cenab-ı Hakk'a karşı zaafınız ve acizini. Burası, bak burada yeni bir mana anladım. Böyle yeni bir pencere açıldı. Sungur abi, rahmetli Sungur abi böyle bir zamanlar bütün Türkiye'yi dolaşıyordu. Ve bir konu üzerinde böyle il il haftalarca konuyu anlattırıyordu. Okutturuyordu, tekrar anlattırıyordu. Okutturuyordu, tekrar anlatıyordu. Mesela diyelim örneğin 17. söz. İşte Van'da 17. sözü okuyordu, anlattırıyordu. Geliyordu efendime söyleyeyim Erzurum'a aynı. Geliyordu Antep'e aynı. İşte Urfa'da aynı. Haftalarca. Ve şu böyle şu manayı anladım ben Sungur abiden. Sungur Allah Allah, Subhanallah derdi ya. Burada yeni bir pencere açıldı. Böyle yeni bir anlam, böyle yeni bir mana çıktı. Şimdi derdim ya, belki 10 yıl 15 yıl dolaştı ve aynı yeri okudu. Demek ki Risale-i Nur okudukça manalar açılıyor. Risale-i Nur okudukça ne yapıyor? İnsan açılıyor yani. Evet. Zaaf ve acizler sınıfetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren bir Halık-ı Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Demek ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini anlayıp Cenab-ı Hakk'a tam manada, tam manada iltica ederse çok kuvvetli bir ziya buluyor. Hem bir noktaya istinat buluyor, hem bir noktaya istimdat buluyor, hem de parlak bir ziya buluyor, hem de bir kuvvetli bir nur buluyor yani. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahman'a intisap etmek. Bak, iman olmazsa insan bunu anlayamaz. İman bir nurdur diyor üstadımız. İman bir nurdur yani. İşte imanın kuvveti nispetinde bu manalar anlaşıyor. Yani değil mi, insanın imanı ne kadar kuvvetli olursa bu manalar daha çok inkişaf ediyor, daha çok açıyor yani. Değil mi? İman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Ya Rabbi, farzlarımızı hakkıyla eda etmeyi nasip eyle ya Rabbiler. Hakikaten öyle bir asırdayız ki o kadar dünyevi meşguliyetler, o kadar sosyal medya, o kadar dışarıda fırtınalar var ki yani, siyasi fırtınalar. İnsan hadisatın envacına kapılsa boğulur gider yani. Hakikaten yani. Yani böyle bir sosyal medyanın içine girse, orada zamanla harcısa, dışarıda ne var siyasette, biraz takip edeyim derse, hali alem ne durumda, onları biraz takip edeyim derse ve kalabalığın içinde büyük dairede kaybolursa, inanın insanın imanı çok zarar görür. Yani iman, geçen bir böyle bir hocamızla bu iman bahsi konuşuldu. İşte şu manayı diyordu. İman değişmez, iman aynıdır, iman şu değil yani. Üstadımız diyor ki insanın imanı tahrip olur yani. Değil mi? İmanı, imanınızı inşap edin diyor. Bir de diyor bu aslında en büyük hastalığı imansızlık hastalığıdır diyor. Bakın burada da o mana var. O rahmeti bulmak, imanla o Rahman'ı intisap etmek. İmanımız kuvvetliyse ya Rabbi sen imanımızı kahveyle, imanımızı bu asrın dehşetlerine muhafaza eyle ya Rabbi. Yani insan imanı değil mi, saray gibi yani. Dışarıdan gelen taliplere karşı harap olur yani. O Rahman'ı intisap etmek, feraizi kılmakla ona itaat etmektir. Rabbim itaatimizi tam eylesin yani. Esbabın lüzumsuz malayanı oyunlarına bakıp asıl vazifemizden şaşırtmasın bizi. Değil mi? Yani. Ya Rab kusurumuzu affet. Gerçekten çok kusurluyuz. Allah'ım kusurumuzu affet. Bizler kendine kul kabul et Allah'ım. Tam manası kul olamıyoruz yani. Değil mi? Zihnimiz o kadar dağınık, kalbimiz o kadar yorgun, ruhumuz o kadar sersem ve o kadar yaralıyız ki manen. Değil mi? Hani üstadımız nasıl başa kendi hepsinden başlıyorsa biz de kendi hepsimizden başlıyoruz. O kadar yaralıyız ki yani. Yaralılığımızdan dolayı Allah'a tam müteveccih olamıyoruz. Risale-i Nur'a tam müteveccih olamıyoruz. Sohbetlere tam müteveccih olamıyoruz. Her insan başta kendi nefsim adına her gün kendisine nasıl insanlar bakım diyor ya, önce bakım diyor, kendine bakım yaptırıyorlar değil mi? Milyarlarca para veriyorlar, efendim başka illere gidiyorlar, efendim söyleyeyim belki kendilerini feda ediyorlar bakım için. İnsanın manevi bakım yapması lazım. Her insan hiç olmazsa kendine günlük yarım saat, 40 dakika manevi bakım yapması lazım. Yani ibadetlerini tam yapması, namazlarını kılması, tesbihatını tam yapması, mümkünse namazlarını bir cemaatle kılması, sonra açıp bir sahnedan ders okuması. Değil mi? Bu bir manevi bakım yani. Yapmazsak ne olur? O Rahman'a intisap edemeyiz. Ne diyor? Ferayizi kılmak ve ona itaat etmek. O zaman farzlar yarım olursa itaatimiz tam olmaz. Cenab-ı Hak bu dersleri tam manasıyla hayatımıza derc etmeyi nasip eylesin hakikaten. Yani gerçekten yorgunuz yani. Bu asır insanı çok yorgun yani. Çok yorgunuz yani. Yani dünyayı meşgul eder o kadar çok artmış ki. Derdi manşet o kadar çok artmış ki yani. Yani yorgunluğumuzdan bazen asıl vazifemizi unutabiliyoruz yani. Yani Müslümanlık sadece 5 vakit namaz kılmakla olmuyor. Müslümanlık sadece cumadan cumaya camiye gitmekle olmuyor. Müslümanlık namazı kıldığın kıl beşi kurtar başı demekle olmuyor. Yani oturacağız, biz önce bu marifetullah'a diz çökeceğiz. Önce yaralarımızı anlayacağız. Yaralarımıza deva bulacağız. İşte Risale-i Nur bu asrın yaralarına en büyük merhemdir. Eczane-i Kur'aniyedir. Kur'an'ın eczanesidir. Alacağız bu kitabı önümüze. Ne yapacağız? Bir mürşit gibi, mürşitten ders alır gibi günlük okumamızı yapacağız. Bulunduğumuz muhitte, semtte ders varsa sohbetlere gideceğiz. Bulunduğumuz mahallede, mahalle ev dersleri varsa ev derslerine katılacağız. Yani gerçekten bunları yapmazsak biz kuru bir Müslüman oluruz yani. Ruhsuz bir Müslüman oluruz. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz. Yani o kadar tatlı manalar ki biz düşünün 25 dakika boyu sadece bir rica okuduk. Ve daha da açılacaktı yani. Gerçekten yani Risale-i Nur bir deryadır. Öyle diyorum ben. Kur'an deryasıdır yani. Yani bu deryadan biz ne kadar istifade edebilirsek yani. Ne kadar istifade edebilirsek. Evet, her dersin sonunda dediğimiz gibi. Bulunduğunuz mahallede, semtte, kasabada, köyde, neredeyse. Risale-i Nur sohbetlerine katılmak isterseniz lütfen radyomuza irtibata geçin. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz, Risale-i Nur külliyatına kitapla ulaşmak isterseniz, ya RNK sayfasını açarak Risale-i Nur külliyatını alabilirsiniz veya radyomuzu açarak oradan efendime söyleyeyim Risale-i Nur külliyatına ulaşmak istediğinizi bize iletirseniz biz de yardımcı oluruz. Başka bir Nur'un programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
8: Özbal Boya günün sözünü sunar.
9: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
8: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden

O mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: El Eman, El Eman, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin. Eman veren sensin. Seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin. Bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih. Ya men isteslema kullu şey'in li'kudretih. Ya men zelle kullu şey'in li'izzetih. Ya men khada'a kullu şey'in liheybetih. Ya men inqada kullu şey'in limulketih. Ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih. Ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih. Ya men kâmetis semâvâtu bi emrih. Ya men istegarratil ardu bi iznih. يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.
1: Ya

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâike ya mani' ya dâfi' ya nâfi'

0: var.
1: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Yes.

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, ya zel hücceti vel burhan, ya zel azameti vel sultan, ya zel afvi vel gufran, ya zel ra'feti vel musta'an. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahumma rabbana khallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve adkhilnal cennete dara kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım,
2: senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Nuri Çeşmi
1: gönlünüzden Erdan, gönlünüze
0: Mürtezasın
1: Davet Radyo.
0: Hem ciğer fare-i Zehra Fatıma Hayrun Nisa Ehl-i Beyt-i Müşteva Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehl-i Mahşer Dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat arife ceddin Muhammed aşkına, arsa-i mahşerde

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli dinleyicilerimiz, inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bi maqalidid dünya ala feresin. Bana dünyanın anahtarları, kilitleri verildi. Neyin üzerinde verildi? Ala feresin, bir atın üzerinde. Eblaka, öyle bir at ki böyle rengi balık dediğimiz ne siyah ne de tam beyaz. Böyle ikisinin arasında böyle insanları cezbeden, insanların hoşuna giden bir renk olduğu söyleniyor bu. Ve bu tür atları da insanlar çok severmiş. Böyle bir atın üzerinde ne yapılmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dünyanın hazineleri, anahtarları bu şekilde verilmiş. Cenibi, işte onunla birlikte bana geldi. Kim? El Cibrilü, Cebrail aleyhisselam geldi. Kadifetun min sundisin. Bir de böyle kadife dediğimiz, hani kumaş var ya, böyle yumuşak, böyle parlak, güzel olan, hepimiz biliriz onu. Bir de ne var? Sündüs dediğimiz böyle ince, çok ince dokunmuş ipek. Çok değerli. Bir de o dönemi düşünün. Hani o dokuma vasıtalarının zayıf olduğu bir dönemi düşünün ki o dönemde çok ince bir şekilde dokunmuş olan o sündüs dediğimiz ipekten böyle ince kumaşlar. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilmiş. Şimdi bunlar ne?

0: Nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen değeri, önemi gösteriyor. Allah-u Teala bunu bir anda böyle hemen peygamberimizin önüne de koydurabilirdi. Ama ne yapıyor Allah-u Teala? Peygamberimize verdiği önemden dolayı, çünkü onu Habib ittikaz etmiş, yani dostu, sevgilisi kılmış, ona ne yapıyor? Alemlere rahmet olarak gönderdiğinden dolayı ayrı bir ihtiram gösteriyor ve bu anahtarları güzel bir şekilde, iç açıcı olan o kadife ve sündüz kumaşların içerisinde ve öyle bir hayvanla da, öyle bir binekle de getiriyor ki can alıcı, güzel, hoşa giden, insanların hoşuna giden, insanların sevdiği bir binek vasıtasıyla ve Cebrail aleyhisselamla birlikte ne yapıyor? Gönderiyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Şura suresinin 12. ayet-i cellesinde de diyor ya, makalidu semavat, yani bütün göklerin ve yerin anahtarları, kilitleri kimindir? Allah'ındır. Allah-u Teala kendisine ait olan anahtarlardan, kilitlerden bir kısmını kime veriyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Yani bu ne demek? Yeryüzündeki madenlerin, yeryüzündeki işte zümrüttü, inciydi, mercandı veya işte birçok altındı veya insanların kullandığı birçok madenler var, onlardı. Hepsini, elması ne yapıyor? Anahtarlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Bu ne demek? Demek ki İslam ümmeti bu hazinelere hep sahip olacak ve İslam ümmeti bunların sahibi olacak ve bunları sömürü için değil, tek ben yiyeyim, tek ben güçlü olayım değil, bütün insanlığın menfaatine sunmak için, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların hak ve hukukunu gözetmek ve adaleti sağlamak, eşit bir şekilde dağıtımını yapmak, bir kimse bir kimseyi sömürmeden herkes eşit bir şekilde hak ve hukuktan faydalansın diye ne yapıyor? Adil olana, hak edene Allah-u Teala bunların anahtarlarını teslim ediyor ki başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki yeryüzü böyle dürüldü, bana gösterildi ve ümmetim bunların anahtarlarını, bunların ne varsa hepsini bana getirecektir diyor ve her evde inşallah İslam olacak, İslam söz sahibi olacak, İslam ahlakı ahlaklanacaklar ve güzel bir şekilde huzur bulacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi bizlere veriyor. İşte önemi belirtmek için gayb alemindeki bilgileri tazelemek ve imanımızın daha güçlü olabilmesi için, o mükaşefe dediğimiz tasavvuftaki hani böyle keşiflere erebilme, kalbin açılması ve o güzelim olayları anlayabilme, kavrayabilmek için ne yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Bize öncülük yapıyor ve biz de bunun vasıtasıyla ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de az önce de belirttiğim gibi ne diyor? Bütün göklerin ve yerin hazineleri, kilitleri, anahtarları Allah'ındır. Hiç kimsenin erişemediği, el süremediği hazineleri, gizli servetleri ne yapar Allah? Dilediğine verir. Dilediğinin rızkını açar, dilediğinin rızkını keser. Kimine Allah-u Teala bol verir, kimisine de biraz dar verir, elini kısar. Aynı kimseye de bazen bol verir, bazen dar verir. Bakarsınız bir insan biraz bolluk görür, bazen darlık görür. Bakarsınız birisi hep bolluk görür, birisi darlık görür. Bu nedir? Allah-u Teala'nın hikmetidir. Allah-u Teala bu rızkı ne yapar? Bu hazineleri dilediğine çok verir, dilediğine az verir. Bu şekilde gider. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bilendir. İnsanı da yarattığı için insanı da çok iyi bilir. Bildiği için ne yapar? Bazen onun rızkını bollaştırır, bazen darlaştırır, bazılarının rızkını çok bol verir, bazılarının dar verir. Hepsini her yönüyle çok iyi bilir, her yaptığını gereği gibi bilerek yapar. Her dileğinde, her isteğinde, dar vermesinde de bir hayır ve hikmet vardır ve bol vermesinde de büyük bir hikmet vardır, büyük bir hayır vardır. İşte öncesine göre bir sebep, sonrasına da bir hazırlıktır ki şüphesiz ki Allah ne dilerse ona hükmeder. Çünkü Allah-u Teala Maide suresinde ne diyor? Allah ne dilerse ona hükmeder. Yani onun iradeye bağlı bir emir olan şer'i kanun koyma, teşri, mükemmel bir ilimle de alakasını gösterir. Her şeyi bilerek düzenli yerinde yapar ve bu şekilde de insanlara verir. İşte bizim kader konusunda olsun, rızık konusunda olsun ve diğer şeylerdeki hassasiyetimizden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu bildiriyor ki imanımız artsın, imanımız güçlensin ve boş kuruntulara kapılmayalım. Ve bunu bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde geliyor değil mi? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla dünyanın anahtarları geliyor ki böyle beyaz ve siyah renkli, az önce de kısaca belirtmeye çalıştım, böyle bir hayvan ve bir kısmı bunun Cebrail'in atı olduğunu da söylüyor. Cebrail'in atına Hayzum diyorlar. Bu isimle adlandırıyorlar ve Cebrail aleyhisselamın bununla geldiği belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere iman yönünden o gayb alemine dalabilmemiz, mükaşefe alemine dalabilmemiz için ve kader noktasında olsun, az önce belirttim, rızık noktasında olsun, birçok meselede de işi bilmemiz için ve bu yönde de çalışmamız gerektiğini belirtmek için ne yapıyor? Bu hadis-i şeriflerle bize yol gösteriyor, bize bilgiler veriyor. Kula düşen nedir? Sebeplere sarılmak, esbaba sarılmak. Bu nedenle de ne demişler? Bir kaidedir. Esbaba tevessül, tevekküle mani değildir. Gereken şartları ne yapacak kul? Bir kul olarak vazifesini, görevini yerine getirecek. Mesela tarlasını sürecek, ondan sonra tohumunu atacak, ilacını verecek. Efendim ayrık otlar olur, yaramaz otlar olur. Onları da ne yapacak? Temizleyecek. Ondan sonra Rabbisine tevekkül edecek. Rabbisi işte sulama olarak rekolte deniyor. İşte ürünün kalitesi olarak, fazlalık olarak onlar da nedir? Allah-u Teala'ya elini açacak. Ya Rabbi ben bunları yaptım. Bundan sonrası da senin bileceğin diyecek ve bu şekilde hem esbaba tevessül edecek hem de Rabbisine tevekkül edecek ve bunun pekişmesi için Peygamberimiz de bu hadis-i şeriflerde bizlere anlatıyor ve bu hadis-i şerifleri gereği gibi anlamayı Allah-u Teala bizlere nasip eylesin ve bu hazinelerde ne olacak? Ümmete verilecek ve ümmette inşallah bu hazineleri hak edenlere hak ettiği şekilde verecek, yerine getirecek, zekatını verecek, fitresini verecek, sadakasını verecek, fakirlerle yardımlaşacak, mazlumlarla yardımlaşacak, ihtiyaç sahiplerine verecek ve malı gereği gibi vermiş olacak. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Uhud'u. Ey Uhud, sakin ol, sabit dur, sakinleş. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يُّنْ Senin üzerinde bir peygamber var. Ve sıddıkun, bir sıddık var. Ve şehidan, iki tane de şehit var diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Uhud Dağı'nın önemi çok büyük. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Yani bir dağ düşünün ki Peygamberimizi seviyor. Peygamberimize ve onun sahabesini seviyor. Müslümanları seviyor. Değil mi? Bizi sever diyor. Bu nedenle bizi seven bir dağ, peygamberi seven bir dağ, Müslümanları seven bir dağ, Uhud. Böyle ona Uhud demesinin Arapça biliyorsunuz ahad tek demektir, bir demektir. Böyle silsile dediğimiz hani böyle sıra dağ değildir. Gidenler kardeşlerimiz bilirler. Umre için, hacca için gidenler, Medine'yi ziyaret edenler. O Uhud Dağı'nı gördükleri zaman böyle tek başına bir dağdır. O Medine'ye girişte de kendini hemen gösterdiğinden dolayı tek manasına Uhud ismi verilmiş. Ve Uhud Savaşı olduğu zaman biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırtını bu dağa dayamış ve öyle bir mevziyi almış. Mekke müşriklerinin saldırılarına karşı korunmaya geçmiş ve hatta biliyorsunuz Peygamberimizin mübarek dişleri kırılmış, yüzü yaralanmış. O zaman da bu dağa sığınmış. Hatta orada bir mağara var. Bazı kardeşlerimiz işte gücü kuvveti yerinde olanlar veya bazen kapatılıyor, gidilemiyor veya o durumu aşanlar oraya gidip görürler. Küçük bir dağdır, böyle namaz kılacak bir dağdır. Hatta böyle Peygamberimizin böyle yorgunluktan yaralanmış, böyle biraz dermanı zayıflıyor. O esnada Hazreti Talha böyle sırtına koyup Peygamberimizi o mağaraya doğru çıkartıyor, yardımcı oluyor. İşte böyle bazı olayları görmüş, İslam'ın mücahitlerinin, o sahabenin şehit olduğunu görmüş, onları bağrında barındırıyor. Hazreti Hamza olsun, Amr bin Cumuh olsun, birçok sahabe biliyorsunuz orada. Uhud şehitliği de vardır ve Peygamberimiz mümkün mertebe sık sık o şehitliği ziyaret etmiş ve hatta bizlere de, ümmetine de o şehitliği ziyaret etmeyi tavsiye etmiş. İşte Uhud böyle önemli bir dağ, mübarek bir dağ. Onun bereketi anlatılamaz ama başka bir sohbetimizde inşallah Uhud Savaşı ile ilgili olur. Diğer bir konu geldiği zaman daha da anlatmaya çalışırız. Böyle bir değerli dağ. Hatta orada bir yemiş var diyor Peygamberimiz. Geldiğiniz zaman ondan bile olsa bir tadın diyor. Böyle acıymış, böyle dikenli bir varlık olduğu söyleniyor. Onu bile tadın diye bu şekilde buyuruyor. Neden? Çünkü insanlar uğursuzluğa inanmasın diye. Hani oraya zulüm etmesin diye bu şekilde buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisi, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman olduğu halde Uhud'a çıkıyor ve Uhud dağı Peygamberimize olan sevgisinden, haşyetinden dolayı titremeye başlıyor. İşte titreyince Peygamberimiz diyor, "Usbut Uhud, ey Uhud sakin ol. Senin üstünde kim var? Bir peygamber var. Senin üstünde bir sıddık var. Senin üzerinde de iki tane şehit var." demek suretiyle hem gaybi olarak bir mucize olarak Allah-u Teala'dan gelmiş olan bir haberi belirtiyor. Niye? Peygamberimizden sonra kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir. Sonra kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Sonra kim geliyor? Hazreti Osman geliyor. Hem onların sırasını belirtiyor, hem de onların şehit olacağının haberini, müjdesini veriyor ve bize de bir haber vermiş oluyor. İşte orada Peygamberimiz Uhud'a sakin ol deyince Uhud dağı o peygambere itaat etmesinin gerekliğinden dolayı, onu sevdiğinden dolayı, birinci de onun haşyetinden, ona sevgisinden, heyecanından dolayı titriyor. İkincide de onun emrini dinlemek için sükut ediyor, sakinleşiyor, hiç sallanmamış gibi oluyor ve bu şekilde Peygamberimize sevgisini de göstermiş oluyor. Şimdi derler ya, bazı varlık cansızdır. İslam'a göre hiçbir varlık cansız değildir. Her varlıkta bir can vardır ve her varlıkta Allah-u Teala'yı tesbih eder, zikir eder. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala İsra suresinde bütün varlıkların Allah-u Teala'yı zikir ettiğini, tesbih ettiğini haber veriyor. Fakat biz anlayamıyoruz ve bütün varlıklarda nedir? Canlılık örneği vardır içerisinde. İslam akidesi bunu gerektirir. İşte biz burada Uhud Dağı'nın bu şekilde gündeme geldiğini, canlılığını gösterdiğini, peygambere sevgisini gösterdiğini ve peygamberin emrine itaat ettiğini görüyoruz ve Peygamberimiz de burada büyük bir mucizeyi de haber vermiş oluyor. Bunları anlamayı, kavramayı Allah bizlere nasip eylesin. O mübarek dağı görmeyi, gezmeyi, sevmeyi nasip eylesin bizlere inşallah Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna geldik. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: 91.0
1: Aslanın duyunca titreyişini, seyreyle sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek, mazluma, acize kol kanat germek, düşman için onu savaşta görmek, en feci ölümdü her bölüğünde, kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman, sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı, bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek, zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref, hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün, garipti Müslüman, yılgın ve üzgün, ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular, İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi, kelle koltuğunda cihad ederdi, bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim, kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik, İzin vermez surda açılsın gedik, bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor, neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları, söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları, her mevsim onlara ölüm getirdi, o şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne, aldırmaz mücahit bakar yeküne, düşmanın simsiyah ense köküne, iner eğri kılıç bembeyaz iner, bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı, yiğitler mızrakla yazı yazardı, karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit, hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri, estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri. Sağdan hamle yapıp sol dönüşleri. Bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri. Kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı. Korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu. Kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?
0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı sudani. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakil hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nuru
2: 91.0
1: ya Resul.
2: Davet Radyo.

0: Güzel. Davet Radyo.
1: Geç kaldım, bölüşüldü gökler, talan edildi güneş, el konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına, yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden, ıslanamadım parmaklarında, göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de, kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında. Ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum. Tatsız, tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz, kanatsız bir yalnızlığım. Bu şehrin gül yakılan bulvarlarında ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerim. Dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet. Fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm. Mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak. Adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem. Söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben, günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi, tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin, yakmalıydım yüreklerini bebeklerin ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda, ah efendim. Bir damla süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.
2: ...91.0... Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, İsyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden

0: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pasta cila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553-735-8427, 0553-735-8427.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533-925-8775 0533-925-8775.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Dervişlik der ki bana, sen derviş
3: gönlünüzden
2: olamazsın.
3: Gönlünüze
2: gel ne
3: davet radyo.
2: Sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, ummanlara dal imdi, ummana dalmayınca sen derviş olamazsın.

Söz ve besteleri İmam Hatip Camiası'nın katkılarıyla oluşan bu kaset, kuruluşundan bugüne dek İmam Hatip okullarına emeği geçen Necip milletimize, idareci, öğretmen ve öğrencilere ithaf olunur.

0: 91 Mart'ta
1: kaç hayat yaşıyoruz Allah'ım? Aynı anda kaç hayata koşuyoruz? Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz? Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz? Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza? Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz? Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankar bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?

0: su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. Havazin ve Sakifliler 20 bin kişilik bir orduyla Müslümanlar üzerine geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haberi alır almaz İslam ordusunun hazırlanması talimatını veriyordu. Şimdi İslam ordusu Huneyn'e doğru hareket ediyordu. İslam ordusu 12 bin kişiydi. Müşrik oldukları halde Saffan bin Ümeyye gibi Mekke'nin ileri gelenleri de savaşa katılıyordu. Mekke fethiyle beraber yeni Müslüman olup da İslam ordusuna katılan 2000 kişilik taze bir kuvvet vardı. Ama bunlar henüz İslam'ı özümseme imkanına sahip olamamışlardı. Onların bu yüzeysel halleri Huneyn savaşı öncesi, savaş sürecince ve savaş sonrasında kendini gösteriyordu. İslam ordusu Mekke'den çıkış noktasına gelmişti. Yollar üzerinde Zatul Envat ismiyle anılan bir ağaç vardı. Mekke'ye gelen haç kervanları bu ağacın altında dinlenirler, silahlarını ve elbiselerini bu ağaca asarlardı. Giderek bu ağacı kutsamaya başladılar ve kutsallaştırdılar. Kureyş'in putlarından biri de o ağaç olmuştu. Şimdi ise Mekke toplumu tedricen İslam'la şerefleniyordu. Artık Zatul Envat ağacı kutsal olmaktan çıkıyordu. Diğer ağaçlardan bir ağaçtı. Ama yeni Müslüman olan Mekkeliler gönlünde yine de kutsal bir ağaç olgusu vardı.

Henüz şirkin kalıntıları hala kalplerinde devam ediyordu. Onların kalplerindeki bu duyuş ve düşünüşler depreşiyor, hala öylesi bir hal onlara güzel geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve işlerindeki düşüncelerini dile getiriyorlardı. Ya Resulallah diyorlardı. Müşriklerin nasıl bir zatul envatı varsa bizim de bir zatul envatımız olsa diyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaşırıyordu. İstedikleri şey tam bir şirkti. Oysa bütün peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin yeryüzünden silmek istedikleri ise şirkti. Allah'a ortak koşmanın anlamsızlığıydı. Allah'a iftira etme yoluydu. Allah-u Teala'nın eşi ve ortağı olmazdı. Allah'tan gayrısında ilahi özellikler bulunmazdı. Bu kulların oluşturduğu bir kuruntuydu. Kuruntuların giderek hayata yön verir hale gelmesiydi. Onların böyle bir isteğine Peygamber Efendimiz hem şaşırıyor hem de son derece rahatsız oluyordu. Ve Allahu Ekber diyor, devamında varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz de kavminin Musa'dan istekte bulunduğu şey gibi bir istekte bulundunuz. Onlar Musa'ya, ey Musa, onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap demişlerdi. Musa da siz ne kadar cahil bir topluluksunuz demişti. Bu bir gelenektir ve siz eskilerin geleneğine uyuyorsunuz buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şirki bir kez daha beyan buyuruyor ve sakındırıyordu. Ama onlara ağır bir kınamada bulunmuyor ve de bir cezalandırmaya yönelmiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları çok iyi anlıyordu. İdrak edebilme, kavrayabilme, özümseyebilme ve sindirebilme zaman istiyordu. Tedricen oluyordu. Üzerinde düşündükçe derinliğe iniliyordu. Ham oluştan olgunluğa yavaş yavaş gidiliyordu.

0: İslam ordusu Huneyn bölgesine giriyordu. Huneyn, Mekke ile Taif arasında bir vadiydi. Şirk ordusu vadinin öbür ucunda yer aldığı haberi alınmıştı. Seher vaktiydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam zırhını giyiyor, miğferini takıyor ve katırına biniyordu. Sancakları da sancaktarlara teslim ediyordu. Her bölüğün bir sancağı vardı. Ordu Huneyn vadisine giriyordu. İslam ordusu vadiye girerken ileri boyutta bir ihtişam vardı. Uzun yıllar sonra böylesi dev bir orduya ilk defa sahip oluyorlardı. Ki onlar sayılarının az olduğu zamanlarda dahi zaferler elde etmişlerdi. Şimdi ise artık bu dev ordunun önünde kimseler duramazdı. Hiçbir ordu böyle bir ordunun karşısına çıkamazdı. Çıksa bile silinirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama yakın olanlardan birkaçı şunu söylemekten kendini alamıyorlardı: artık sayıca az değiliz, bizi yenecek güç kalmamıştır diyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözleri duyuyor ve son derece rahatsız oluyordu. Bu sözlerin doğru olmadığını çok iyi biliyordu ve Allah'ım, bu işe senin isminle başlar, senin isminle hücum eder, senin isminle savaşırım buyuruyordu. Böylece bu sözlerin bir aldanış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, çoklukla övünmenin ve çoklukla övünenlerin başlarına nelerin geldiğini öğretiyordu. İslam ordusu Huneyn vadisine giriyordu. Ama daha önce Havazin ve Sakifliler vadinin iki tarafındaki kayalıklara ve çukurlara pusu kurmuş bekliyorlardı. İslam ordusu vadiye geldiğinde düşman ordusu pusudan çıkıyor ve ok yağmuruna tutuyorlardı. Müslümanlar yoğun bir ok saldırısı altında kalıyordu. Oklar sanki bir bulut gibi görüş alanlarını kapatıyordu. Müslümanlar kıskıvrak yakalanmışlardı. Tam bir çıkmazda kalmışlardı. Büyük bir panik havası oluşmuştu. Öncü süvari birliğini oluşturan Süleymiler, onları takip eden yeni Müslümanlar panik içinde geri çekiliyor ve kaçmaya çalışıyorlardı. En öndeki birlik bir dalga halinde geri çekiliyor, kaçıyordu. Bu durum diğer müminleri de etkiliyor, onlarda da bir panik başlıyordu. Bir anda ortalık toz duman oluvermişti. Hiç beklenmedik bir durum yaşanıyordu. Müminler zafere kesin gözüyle bakıyordu ama bir anda durum aleyhlerine gelişiverdi. Neredeyse ordunun büyük bir bölümü kendi derdine düşmüştü. İslam ordusu dalgalar halinde geri çekiliyor ve kaçışın yollarını arıyordu. Peygamber Efendimiz'e yakın bir noktada olan Ebu Süfyan bin Harp ve bazı müşrik önderler bu manzaradan umutlanır gibi oluyorlardı. Ebu Süfyan bu manzaraya bakarak, bu bozgunun önü denize kadar alınamaz diyordu. Safvan'ın kardeşi Kelle de bugün sihir bozuldu diyordu. Uhud savaşında öldürülen Ebu Talha'nın oğlu Şeybe ise bugün Muhammed'den intikamım alınıyor diyordu. Süheyl bin Amr ise Muhammed ve ordusu bir daha asla toparlanamaz diyordu. Yanında Ebu Cehil'in oğlu İkrime vardı. İkrime Süheyl'e şöyle diyordu: bu söylediğin doğru değil. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır. Süheyl İkrime'nin sözlerini hayretle karşılıyor. Sen daha önce bu söylediklerinin aksini söylüyordun ama diyordu. İkrime ise vallahi biz aykırı şeyler üzerinde ısrar ediyormuşuz. Aklımızı çalıştırmamış, ne zarar ne de fayda vermeyen bir takım taşlara tapmış durmuşuz diyerek tevhidi anlayışını dile getiriyordu. İslam ordusu hem geriye çekiliyor ve hem de bir panik ve kaçış içindeydi. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam katırın üzerinde, savaşın meydanında bir avuç müminlerle ortada kala kaldılar. Resul-i Ekrem Efendimiz katırını düşman ordusunun üzerine sürüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en yakınında amcası Hazreti Abbas Efendimiz vardı. Hazreti Abbas Efendimiz o anları anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn gününde hazır bulundum. Ben ve Ebu Süfyan bin Haris Resulullah ile birlikte olduk. Ondan hiç ayrılmadık. Resulullah o gün kendisine ait beyaz bir katın üzerindeydi. Müslümanlar kafirlerle karşılaşınca Müslümanlar sırt çevirip kaçmaya başladılar. Resulullah ise katırını kafirlere doğru sürüyordu. Ben Resulullah'ın katırını yularından tutmuştum. Acele etmemesi için onu tutuyordum diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem düşmana doğru binitini sürüyor ve hem de "Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Benim yanıma gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ey insanlar, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu, benim yanıma gelin" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çevresinde 100'e yakın Müslüman vardı. Başta Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Fadıl bin Abbas, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Dücane, Hazreti Usame bin Zeyd ve diğer müminler Peygamber Efendimizin çevresindeydiler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusuna sesleniyordu ama sesi duyulmuyordu. O hangamede sesin duyulması çok zordu. Hazreti Abbas Efendimizin sesi çok gürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Abbas Efendimizin ordusuna seslenmesini istedi. Önce Efendimiz hitap ediyor, sonra Hazreti Abbas Efendimiz: "Ey Samura ağacının altında biat etmiş olanlar, geri dönün. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im." Peygamber Efendimiz özellikle "Ey Semura ağacının altında biat etmiş olanlar" diye hitap edilmesini istiyordu. Zira Hudeybiye'de Semura ağacının altında ölümüne biat etmişlerdi. Önce o ölümüne biat hatırlatılıyordu. Yani dün ölümün üzerine gidenlere "Bugün ne oluyor?" der gibi bir seslenişti. Hazreti Abbas Efendimizin sesi müminlerin kalbine bir diriliş nefesi gibi geliyordu. Müminler bir anda derin bir yanlışın içinde olduklarını kavruyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz'i nasıl da yalnız bırakmışlardı. Bunu içlerinde derin bir ateş duyarak hissediyorlardı. Derin bir pişmanlığın içerisine giriyorlardı. Hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselama koşuyorlardı. Onu yalnız bırakmanın derin vebalini duya duya, pişmanlık ateşi içinde yana yana ona doğru hem binitler üzerinde hem koşarak geliyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Süveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda? Rüveyda.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com

0: 775 0533 925 8775.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim El-Hay Celle Celaluhu'dur. El-Hay hayatı ezeli ve ebedi olarak sarmalayan, bütün hayatların kaynağı olan, ezeli ve ebedi olarak baki olan demektir. Bugün bir ölümlü, fani, aciz ve fakir bir kulun olarak kainatı seyrederek El-Hay ismini tefekkür etmeye çalıştım. Ey Rabbim! Ayet-el Kürsi açıldı önüme. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima haydır. Diridir, kayyumdur. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama alır ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de koruması ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Bakara Suresi. Aziz kardeşlerim, yaratılmış her şey enerjisini, canlılığını senin kudretinden almış, yaşamını sürdürüyor Rabbim dememiz gerekir. Ve her can sahibi senin kudretini anlatmak için senin sanatın olan arz yüzüne çıkmış, hal lisanı ile bana bakın, beni yaradanı görün diyor. Biz de bugün zevkle kainatı seyrettik. Sabah olunca güneş bir kırmızı ateş topu gibi yükseldi ufuktan. Haykırdı adeta semalardan. Bir gün daha başlıyor ey insan. Zaman akıp gidiyor. Haydan geldin, huya gidiyorsun. Gafletten uyan. Akşam dolunay vardı. Bakıştık uzun uzun gecenin sessizliğinde, zarif bir eda ile yıldızlarla raks ederken ay, gecelerinin hayırlı olması için duadayım ey insan, bağrımdaki vuslat saatini sakın kaçırma, ömür trenin hızla yol alıyor, sevgili ile buluş. Halleş ki dünyayı omuzlayabilesin gündüzün zorlu vakitlerinde. Haydan gelip huya gidiştir bu hayat yolculuğunun adı. Hay Allah'tır, hu Allah'tır. Toprağın kara bağrından nazenin başını çıkarmış, bana gülümseyen çiçeği okşadım sevgiyle. Nasıl beceriyorsun bunu? Koca arzı delip incecik yapraklarını zedelemeden nasıl çıkabiliyorsun yeryüzüne diye sordum. Haydan geliyor, huya gidiyorum ben. İçimde öyle bir enerji taşıyorum ki koca arzı delebiliyorum. Bunu göstermek için çıktım yeryüzüne dedi usulca kulağıma.
Ağaçlara çevirdim gözlerimi Allah'ım. Kayaları delmiş, senin kudretinin tellallığını yapmak üzere semalara uzanan devasa ağaçlara baktım. İlahi rahmetinin eseriyle her canlı senden bir ders almış, onu tesbih ediyor. Ağaçlar da yüzlerce el mesabesindeki dallarını dergâh-ı ilahiyene uzatmış, muhteşem bir ibadet vaziyeti alarak duadalar sanki. Yaprakları rüzgarların hu sadalarıyla cezbeye gelmiş salınırken, kendisini seyredenlere latif ve ulvi zevkler yaşatıyor ve hay olanın emriyle geldik, hu olanı anlatıyoruz diyorlar. Yörüngesinde mevlevi misali dönen atom, mikro dünyadaki en küçük canlıdan makro dünyadaki en büyük gezegene kadar yaratılmış her şey, hay perdesinde en hassas tellere dokunup ses veriyor Allah'ım. Eşya ve yaratılmış tüm canlılar tesbihat ile Sani Zülcelal'in isimlerinin tecellisine mukabele eden bir naz-u niyaz manzumesi adeta. Kalbimiz her biri bir ayet hükmündeki yaratılmışlardan tevhid dersini almış. Nefsimiz yaşadığı ilhamlarda ebedi zevki fark edip dünyayı terk etmenin gereğini anlamış. Aklımız her şeyde gördüğü yaratılış intizamını ve hikmetli nakışları seyredip kainatın tesbihine kulak vermiş. Hayal dünyamız ise muhteşem bir kainat korosuna iştirak etmiş. Mevleviler misali havanın hu zikrine katılarak hay diyor ve seni anıyor. Gönlümüz secdelerde haydan geldik, hu'ya gidiyoruz diyor. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde daimi bir hayat sahibi ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Onun için dini halis kılarak ona, hep ona yalvarın. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyuruyorsun Mü'min suresinde. Ve Furkan suresinde sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter buyuruyorsun. Sana inanıyor ve sana güveniyoruz. Ey Rabbimiz, zamanı düşünüyoruz. Hayat dediğimiz şey sadece içinde şu an yaşamakta olduğumuz dakikanın adı. O dakikadan evvel yaşanan her şey ve içindekiler mazi olmuş ve ölmüş. O dakikadan sonra yaşanacak her şeyin ve içindekilerin adı ise istikbal, yani gelecek. Gelecekten haberimiz bile yok. Yani bizim bütün dayanağımız şu yaşamakta olduğumuz bir dakika, yani şu içinde bulunduğumuz andır. Ey el-hay olan Rabbimiz, öylesine sarmalı ki bizi, hay isminle mazimiz, hayatımız ve istikbalimiz, hay isminle dirilsin, ölümsüzleşsin. Sana
dolu dolu gelenlerden, hay isminle yaşayıp, yanına geleni diriltenlerden, ebedi aleme varlığına şahit olarak göçenlerden ve şehit mertebesiyle ölümsüzleşenlerden eyle bizi. Amin.

El-Kayyum Celle Celaluhu. El-Kayyum zeval bulmayan daim, kainatın yöneticisi, bütün varlıkların kendisine bağlı olduğu en yüce var, kendi kendisine yeten tek var, gökleri ve yeri ayakta tutan, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmayan demektir. Aziz kardeşlerim, El-Kayyum ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette Hay ismiyle bir arada kullanılmıştır. Bakara suresi: O haydır, kayyumdur. Âl-i İmran suresi: Allah kendisinden başka ilah olmayan hay ve kayyumdur. Taha suresi: Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a baş eğmiştir. Ebu Umame radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Allah'ın duada şefaat kılındığı takdirde o duayı kabul ettiği ismi azamı şu 3 surededir: Bakara, Âl-i İmran ve Taha. Ebu Umame radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadisi üzerine bu 3 sureyi aradım ve hay ve kayyum isimlerini buldum demiştir. Aziz kardeşlerim, ismi azam yüce Rabbimizin en yüce ismidir ve onunla edilen duaların kabul edeceği hadisi şerifle müjdelenmiştir. Bu isim Esma-i Hüsna içinde gizlenmiştir. O yücelerden yücedir. O hay ve kayyumdur. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus ismi olduğu da ifade edilmiştir. Ölmeyen, ezelden beri diri olan, ebediyen diri olacak olan ve gökleri, yeri, bütün kainatı varlığıyla ayakta tutandır o. El-Kayyum Celle Celaluhu. Her şey onun varlığıyla var olmuştur. Hayat Allah'ın kudretinin en nurlu ve en güzel ispatıdır. Tek başına hayat ve devam etmesi Hay ve Kayyum isimlerinin açıklamasıdır. Hayat öyle bir çekim gücüne sahiptir ki rızkı, yardımı, hikmeti ve rahmeti de beraberinde sürükler. Hayat bir cismin bedenine girince Hakim ismi tecelli eder. Hikmetle o cisme can bahşedilerek yuvası tanzim edilir. Kerim isminin tecellisiyle yuvası ihtiyacına uygun bir şekilde tertip edilir, süslenir. Hayat rahim olan Allah'ın merhametini de beraberinde getirir. Rahim isminin tecellisiyle o hayatın devamının ve gelişiminin sağlanması için bin bir türlü ihsan yağar o canlıya. Rezzak isminin tecellisiyle de o hayatın devamı için ihtiyaç duyulan rızık hiç beklenmeyen yerlerden temin edilir. Gelişim için gerekli maddi ve manevi gıdalar gönderilir. Hayat adeta bir odak noktasıdır. Hayat baştan başa ilimdir, kudrettir, hikmettir,
ve rahmettir. Hay ve kayyum olan Yüce Allah Celle Celaluhu her şeyi hayat etrafında toplamış ve her şeyi hayata hizmetkar kılmıştır. Hayatımız çok kıymetlidir ve bu dünya hayatı da çok kıymetli olup adeta hazine hükmündedir. Bu dünyadan ne kazanırsak ebedler alemine onu götüreceğiz. Yani ebedi alemin levazımatı burada kazanılacaktır. Onu tanımak, sevmeyi getirecek hayatımıza. Hiç tanımadan bir kimseyi sevebilir miyiz? Sevmeden bir dostunuzun isteklerini yerine getirebilir misiniz? Yapamazsınız değil mi? Evet, öyledir. Rabbimizi tanımadan yeteri kadar sevemeyiz. Yeteri kadar sevmeyince de emirlerine yeterince uyamayız. Halimiz bu değil mi zaten? Halbuki sevmek itaati gerektirir. Sevmek kulluğu gerektirir. Sevmek sevdiğinde yok olmayı, fani olmayı gerektirir. Gerçek sevgi kemalatı, yani ilerlemeyi de beraberinde getirir. Sevgiye ulaşan insan ruhen inkişaf eder. Sevgiye ulaşınca herkesin korktuğu, bucak bucak kaçtığı ölüm, sevene şeb-i aruz, yani düğün günü olur. Allah hay ve kayyumdur, ebedi diri olan ve her şeyi kudretiyle elinde tutandır O. Bakara Suresi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima haydır, diridir, kayyumdur, bütün varlığın idaresini yürütendir. Ey bizim yüreğimizin canı ve canımızı kudret elinde tutan Rabbimiz! Şimdi sana Esma-i Hüsnan ile yalvarıyoruz. Hay ve Kayyum isimlerinin yüzü suyu hürmetine, Rahman ve Rahim isimlerinin, Vahid ve Samet isimlerinin, Kuddüs ve Selam isimlerinin yüzü suyu hürmetine sana yalvarıyoruz. Senin o güzel isimlerine layıkıyla anlama şerefiyle bizleri şerefyâb eyle. Rabbimiz, kavuşmamız öyle güzel olsun ki en son günümüz, en güzel günümüz, en son amelimiz, en makbul amelimiz olsun. Rabbimiz, sana yürüyüşümüze gökte melekler, yerde insanlar gıpta etsin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Marit Radio.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil, Gaziantep. Telefon 0530.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak.

önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Ey canlar canı, ey iki cihanın sultanı, ey aşıkların lokmanı, ey yegane arzum Can Ahmet'im, binlerce salat ve selam üzerine olsun. Sensin benim özüm, sözüm. Sensin gecem ve gündüzüm. Görse cemalini gözüm, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im.

Aşıkım ben ey can sana, hayranım ben yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im, Muhammed'im can Ahmet'im, peygamberim tek önderim.

ağlar sana, ağlar dağlar. Ağlar sana Mekke, her diyar. Her kulun bir arzusu var. Benim arzum Can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im. Muhammed'dir canlar canı, iki cihanın sultanı. Hem aşıkların lokmanı, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im.

Aşıkım Habibullah'a, hayranım o yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim.

Mavi gülüm, gül çiçeğim, içime hasretin düştü yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi'adet zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sebat. Çok muhterem, çok kıymetdar davet ediyordu dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersinde inşallah 26. dema kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Hakikaten çok dehşetli bir asırdayız, ahir zamandayız. Fitnelerin, haramların, sefahatin çok dehşetli olduğu bir asırdayız. Değil mi? Haramların sel gibi, yağmur gibi üzerimize geldiği bir asırdayız. Rabbil Alemin ahir zamanı fitnesinden ümmet-i Muhammed'i, alem-i İslam'ı ve bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet, sefahat sel gibi geliyor. Gerçekten günahlar, haramlar artık aşikar bir derecede. Böyle bir asırda insanın en büyük, en kuvvetli, en metanetli noktayı istinadı, istimdadı hakikaten imandan, Kur'an'dan aldığı derslerdir. Biz de Risale-i Nur'dan aldığımız derslerle bu zamanın dehşetli fitnelerine karşı inşallah kendimizi muhafaza etmeye gayret ediyoruz, edeceğiz inşallah. Evet, üstadımız 26. Cema İhtiyarlar Risalesi'nden inşallah böyle çok güzel dersler, çok güzel nasihatler veriyor. Başta kendi nefsimize, sonra alem-i İslam'a bu dersleri okumak lazım. Bu zamanda çok elzemdir. Nurlar bu zamanda ekmek gibi, su gibi ihtiyaçtır nurlara. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım, gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firank ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inşaf etti ki o dikkatli hazin firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselliğin uğruna çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyar ve ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Er-Rahmanir-Rahim sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen ve gayiptan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve anc derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir Halık Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Üçüncü rica, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası olduğu viran bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettiğim o manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki dil bekası, hak fenası istedi mülki teneyim, bir devasız derde düştüğüm ah ki lokman bin haber. Haşi yani benim kalbim bütün kuvvetiyle bekası dediği halde hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekim-i Lukuman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessulu olan Peygamberi Zişan aleyhisselatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediyeli hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdim. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde Es-Sevab-ı Kelfai sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın elyava edilen ve şu kainattaki makasid-i âliye-i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asriya ve evliya yıldızıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat berzahiden kurtulmanın çaresi sünnet seni ittibadır. Evet, başa dönelim inşallah. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bakın üstadımız önce normal bir nazarla, yani bizim nazarımızla bakıyor. Belki bir ehli gafletin nazarıyla bakıyor. Belki ehli dünya nazarıyla bakıyor. Daha sonra bakın nazarı nereye çevirecek. Şimdi güz mevsimi. Mevsimler içinde şöyle düşünün. İlkbahar insanın çocukluğu gibi. Yaz insanın gençliği gibi. Sonbahar insanın kışı gibi, değil mi? Sonbahar insanın yaşlılığı gibi. Efendime söyleyeyim, kış insanın vefatı gibi, bembeyaz karın her tarafı kapatması kefen gibi. Tekrar baharın gelmesi, haşir olması, haşir meydanında tekrar dirilmemiz gibi. Şimdi üstadımız güz mevsimi diyor, bakın. İhtiyarlar Risalesi'nde üstadımız güz mevsimi diyor, ne kadar güzel. Bir gün güz mevsiminde, yani mevsimin ihtiyarlığında. İkindi vaktinde, günü de benzetirsek, öğle insanın gençliği olursa ikindi insanın ihtiyarlığı olur. Değil mi? Akşam güneşin batması insanın vefatı gibi olur. Bakın güz mevsiminde, ikindi vaktinde, ne kadar güzel. Yani mevsimin ihtiyarlığı ve günün ihtiyarlığı. Yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bazen bazı meseleleri anlamak için hayalen o aleme gitmek lazım. Yani şöyle düşünün, yüksek bir dağdasınız ve dünyayı temaşa ediyorsunuz. Güneş batmaya yakın ve sonbahar. Hayalen bir düşünün. Mesele çok daha yanlışlayacak. Değil mi? Yani güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağdan dünyaya bakıyorsunuz. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlık bir halet bana geldi. Allah Allah. Mevsimin ihtiyarlığı. Yapraklar dökülüyor. Ağaçlar kıpkırmızı oluyor. Gün batıyor. Güneş yavaş yavaş zevale doğru gidiyor. Değil mi? Bakın. Öyle bir halette insana nasıl gelir? Hazin, elemli bir hal gelir. Gün bitiyor, mevsim sona doğru gidiyor. Evet, gördüm ki ben ihtiyarlandım. Önce kendisine bakıyor, ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış, günde artık ihtiyara doğru gidiyor. Sene de ihtiyarlanmış, değil mi? Ömür de, sene de ihtiyara gidiyor. Dünya da ihtiyarlanmış, bakın nazar nasıl. Göz mevsiminde, ikindi vaktinde ne görüyor üstadımız? Dünyanın ihtiyarlandığını, mevsimin ihtiyarlandığını ve efendime söyleyeyim günün ihtiyarlandığını görüyor. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından insan öyle bir halette, halet ruhiyesi nasıl olur? Artık dünyaya veda ediyorsun. Bak, dünyada bir misafirsin. Demek ki insan en çok dünyada misafir olduğunu hastalıkta, musibette, sıkıntıda veya sevdiklerinden ayrıldığı zaman veya vefasızlık gördüğü zaman ve en çok nerede anlar? İnsan en çok dünyada misafir olduğunu, efendim söyleyeyim, ihtiyarlıkta anlar. Değil mi? Neden ihtiyarlıkta anlar? Şöyle düşünün. İhtiyar olan bir insan, şimdi bir ömür boyu mal mülk toplamış, malı mülk elinden gitmiş. Evlatları her birisi işte efendim evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Her birisine ayrı bir hayat olmuş ve yalnız kalmış. Yalnız kalmış bir insan dünyada misafir olduğunu, bu hanede muvakkaten yaşadığını en çok anlar yani. Demek ki insan en çok aczini, fakrını, zaafını ihtiyarlıkta daha çok anlıyormuş. Evet. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından artık hissediyor değil mi? İhtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, demek ki insan sarsıldığı esnada, insan ağır bir imtihan yaşadığı esnada, insan aczinin, zaafının, fakrının tam doruk noktada istediği anda, insan musibete düştüğü anda, hastalığa düştüğü anda, İhtiyarlığa düştüğü anda, gücü kuvveti düştüğü anda nereye yüzünü çevirecek? Rahmet-i İlahiye. Allah Allah. Üstadımız öyle bir ders veriyor ki tam bu esnada dünya ihtiyarlanmış, efendime söyleyeyim sene ihtiyarlanmış, ben ihtiyarlanmışım, gün ihtiyarlanmış, böyle bir esnada firakın, elemin, tam zevalın hissettiği bir anda birden Rahmet-i İlahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, Allah Allah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, bakın nazara bakın, o rahmet ilahiyenin inkişafını hissediyor. Ve üstadımız hakikaten rahmet ilahiyi hem aklında, hem kalbinde, hem ruhunda, bütün detaylarında dem ve damarlarının tabiri caizse hissetmiş yani. İnkişaf etti ki, o dikkatli hazin firakı, kuvvetli bir rica ve parlak bir teselliğine uğruna çevirdi. Bakın bir tarafta dikkatli, hazin bir plak alıyor. Diğer taraftan teselli nuru. Allahu Ekber. Evet, ey benim gibi ihtiyarlar. Aslında üstadımız ihtiyarlar ses diyor fakat üstadımız gençlere yazmış bunu. Yani ihtiyarlanmadan, yaşlanmadan o haleti gençler de hissedebiliyor. Evet, ey benim gibi ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Er-Rahmanir-Rahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden, değil mi? Her şey neyle başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Kur'an'da, değil mi, 114 yerde geçiyor yani. Değil mi? Ve yüzlerce yerde ne geçiyor? Er-Rahmanirrahim. Yani Cenab-ı Hak sürekli bize neyi hatırlatıyor? Rahmetini, rahimiyetini, rahmaniyetini hatırlatıyor. Ya. Er-Rahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen, her an Allah'ın rahmetini hissediyoruz. Cenab-ı Hak rahmetini bir an çekse, bir saniye çekse, kainat tercümerci olur. Bak, zihayet her an, her an Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç. Aldığımız nefeste, aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz gıdada, hepsini geçelim, manevi latifelerimizde Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var. Ya Rab, rahmetini bizlere daim eyle Allah'ım. Hem dünyada hem ahirete rahmetinle bizlere mamud eyle ya Rabbi. Dem ne diyor duada? Ya Rabbi, gazabından rahmetine. Değil mi? Ya gazabından affına sığınıyoruz. Mi? Rahmetine sığınıyoruz Allah'ım. Rahmetinle bizi kuşat ya Rabbi. Ey Rabbil Alemin, ey Rahman Rahim diye. Değil mi? Ya. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim sürekli bize ne yapıyor? Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bize muamele ediyor, mukabele ediyor. Daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen, zihayet deyince sadece insan anlamayalım. Kainatı, bütün kainatı bir avucumuzun içine alalım. Bütün kainatı düşünün. Yeryüzünde yaşayan hayat sahipleri, gökyüzünde yaşayan hayat sahipleri, deniz altında yaşayan hayat sahipleri, toprağın altında yaşayan hayat sahipleri, dağda yaşayan hayat sahipleri, nebatatı ayrı, hayvanatı ayrı, insanı ayrı. Ya ve her birisi şu an rahmete muhtaç, rızka muhtaç. Her birisinin talimatı ayrı, telhisatı ayrı, değil mi? Erzakı ayrı. Ve Cenab-ı Hak her an bütün kainatın nazar tepsisine geçiyor ve her an hepsinin ihtiyacını gönderiyor. Karanlık bir gecede kara bir taşın üzerindeki kara bir böceğin midesinin sesi işliyor, onun rızkını gönderiyor. Dağın başındaki bir hayvanın sesini işliyor, onun rızkını gönderiyor. Değil mi? Ayağı kırılmış bir koyunun sesini işliyor, ona çobanın onun imdadına gönderiyor. Yaralanmış bir hayvanın sesini işliyor, imdadına ne yapıyor? Annesini gönderiyor. Denizin altında tonlarca olan hayvanların sesini işliyor, onların rızkını gönderiyor. Bakın bütün kainat aynı anda, bakın tefekkür penceremizi genişletelim. Bütün kainat aynı anda. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rızkını işliyor ve hepsini aynı anda ne yapıyor Cenab-ı Hak? Muamele ediyor rızkı. Allahu Ekber. Ya evet. Er-Rahmanirrahim sıfatları kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen ve gayiptan her sene bahar hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren. Burada ince bir nokta var. Çok güzel bir nokta var. Bakın üstadımız ne güzel. Zaaf ve aciz derecesinde, zaaf ve aciz derecesinde, derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini gösteren. Ne insan ne kadar acizini, zaafını anlarsa Cenab-ı Hak rahmetinin cilvesini o kadar inkişaf ettirir. Ya Rabbi biz aciziz, zayıfız Allah'ım. Ey bu yerlerin hakimi, senin baktan düştük. Sana dehalet ediyoruz. Senin rızanı arıyoruz ve seni anlıyoruz. Demesin ya Allah'ım. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Aciziz ve fakiriz Allah'ım. Üstadımız ne diyor? Acizim, değil mi? Zayıfım. Garibim, bir kesim. Medetgah-ı ilahi yani. Zidergah-ı ilahi. Ya. Bakın üstadımız aciz ve zaaf noktasını öyle bir güzel duaya çevirmiş ki yani. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavat ve yerden. Ya Halik ve ya Halik kül şey. Bakın. Gökleri, yıldızlarıyla, zemini, müştemilatı, bütün kainatı, kainatı. Bakın üstadımız öyle. Yani öyle bir yaklaşıyor ki yani üstadımız. Aşın münacatı okuyun. Baştan sona. Üstadımız baştan sona o zaaf bahsini o kadar güzel alıyor ki yani. Ya. Dua bahsini açın. Hastalar listesini açın. 30. Zemba'yı açın. Üstadımız o kadar güzel zaaf bahsini istiyor ki yani. Demek ki üstadımız burada bize şunu anlatıyor. Nasıl ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini tam manasıyla hissederse, anlarsa, İnsan sadece ihtiyarlıkta değil, her an o zaaf ve acizini ne yapacak? Zaaf ve acizini izhar edecek. Ama beşere değil, insanlara değil. Cenab-ı Hakk'a karşı zaafınız ve acizini. Burası, bak burada yeni bir mana anladım. Böyle yeni bir pencere açıldı. Sungur abi, rahmetli Sungur abi böyle bir zamanlar bütün Türkiye'yi dolaşıyordu. Ve bir konu üzerinde böyle il il, haftalarca konuyu anlatıyordu, okutturuyordu, tekrar anlatıyordu, okutturuyordu, tekrar anlatıyordu. Mesela diyelim, örneğin 17. söz. İşte Van'da 17. sözü okuyordu, anlatıyordu. Geliyordu, efendime söyleyeyim, Erzurum'a aynı, geliyordu Antep'e aynı, işte Urfa'da aynı. Haftalarca. Ve şu, böyle, şu manayı anladım ben Sungur abiden. Sungur, Allah Allah, Subhanallah derdi ya. Burada yeni bir pencere açıldı, böyle yeni bir anlam, böyle yeni bir mana çıktı. Şimdi derdim ya belki 10 yıl 15 yıl dolaştı ve aynı yeri okudu. Demek ki Risale-i Nur okudukça manalar açılıyor. Risale-i Nur okudukça ne yapıyor? İnsan açılıyor yani. Evet. Zaaf ve acizleri sınıfetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren bir Halık-ı Rahim'in rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Demek ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini anlayıp Cenab-ı Hakk'a tam manada, tam manada iltica ederse çok kuvvetli bir ziya buluyor. Hem bir noktaya istinat buluyor, hem bir noktaya istimdat buluyor, hem de parlak bir ziya buluyor, hem de bir kuvvetli bir nur buluyor yani. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahman'a intisap etmek. Bak, iman olmazsa insan bunu anlayamaz. İman bir nurdur diyor üstadımız. İman bir nurdur yani. İşte imanın kuvveti nispetinde bu manalar anlaşıyor. Yani değil mi? İnsanın imanı ne kadar kuvvetli olursa bu manalar daha çok inkişaf ediyor. Daha çok açıyor yani. Değil mi? İman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Ya Rabbi, farzlarımızı hakkıyla eda etmeyi nasip eyle ya Rabbiler. Hakikaten öyle bir asırdayız ki o kadar dünyevi meşguliyetler, o kadar sosyal medya, o kadar dışarıda fırtınalar var ki yani siyasi fırtınalar. İnsan hadisatın envacına kapılsa boğulur gider yani. Hakikaten yani. Yani böyle bir sosyal medyanın içine girse, orada zamanla harcısa, dışarıda ne var siyasette biraz takip edeyim derse, hali alem ne durumda onları biraz takip edeyim derse ve kalabalığın içinde büyük dairede kaybolursa, inanın insanın imanı çok zarar görür. Yani iman, geçen bir böyle bir hocamızla bu iman bahsi konuşuldu. İşte şu manayı diyordu. İman değişmez, iman aynıdır, iman şu değil yani. Üstadımız diyor ki insanın imanı tahrip olur yani. Değil mi? İmanı, imanınızı inşap edin diyor. Bir de diyor bu aslında en büyük hastalığı imansızlık hastalığıdır diyor. Bakın burada da o mana var. O rahmeti bulmak iman ile o Rahman'ı intisap etmek. İmanımız kuvvetliyse ya Rabbi sen imanımızı kahve ile, imanımızı bu asrın dehşetlerine muhafaza eyle ya Rabbi. Yani insanın imanı değil mi? Saray gibi yani. Dışarıdan gelen taliplere karşı harap olur yani. O Rahman'ı intisap etmek, feraizi kılmakla ona itaat etmektir. Rabbim itaatimizi tam eylesin yani. Esbabın lüzumsuz malayanı oyunlarına bakıp asıl vazifemizden şaşırtmasın bizi. Değil mi? Yani dedi, ya Rab kusurumuzu affet. Gerçekten çok kusurluyuz. Allah'ım kusurumuzu affet. Bizler kendine kul kabul et Allah'ım. Tam manası kul olamıyoruz yani. Demi zihnimiz o kadar dağınık, kalbimiz o kadar yorgun, ruhumuz o kadar sersem ve o kadar yaralıyız ki manen. Değil mi? Hani üstadımız nasıl başta kendi nefsinden başlıyorsa biz de kendi nefsimizden başlıyoruz. O kadar yaralıyız ki yani. Yaralarımızdan dolayı Allah'a tam müteveccih olamıyoruz. Risale-i Nur'a tam müteveccih olamıyoruz. Sohbetlere tam müteveccih olamıyoruz. Her insan başta kendi nefsim adına her gün kendisine nasıl insanlar bakım diyor ya, önce bakım diyor, kendilerine bakım yaptırıyorlar değil mi? Milyarlarca para veriyorlar, efendim başka illere gidiyorlar, efendim söyleyeyim belki kendilerini feda ediyorlar bakım için. İnsanın manevi bakım yapması lazım. Her insan hiç olmazsa kendine günlük yarım saat, 40 dakika manevi bakım yapması lazım. Yani ibadetlerini tam yapması, namazlarını kılması, tesbihatını tam yapması, mümkünse namazlarını cemaatle kılması, sonra açıp Risale-i'nden ders okuması. Değil mi? Bu bir manevi bakım yani. Yapmazsak ne olur? O Rahman'a intisap edemeyiz. Ne diyor? Feraizi kılmak ve ona itaat etmek. O zaman farzlar yarım olursa itaatimiz tam olmaz. Cenab-ı Hak bu dersleri tam manasıyla hayatımıza derç etmeyi nasip eylesin hakikaten. Yani gerçekten yorgunuz yani. Bu asır insanı çok yorgun yani. Çok yorgunuz yani. Yani dünyayı meşguliyetler o kadar çok artmış ki. Derdi maişet o kadar çok artmış ki yani. Yani yorgunluğumuzdan bazen asıl vazifemizi unutabiliyoruz yani. Yani Müslümanlık sadece 5 vakit namaz kılmakla olmuyor. Müslümanlık sadece cumadan cumaya camiye gitmekle olmuyor. Müslümanlık namazı kıldığın kıl beşi kurtar başı demekle olmuyor. Yani oturacağız. Biz önce bu marifetullah'a diz çökeceğiz. Önce yaralarımızı anlayacağız. Yaralarımıza deva bulacağız. İşte Risale-i Nur bu asrın yaralarına en büyük merhemdir. Eczane-i Kur'aniyedir. Kur'an'ın eczanesidir. Alacağız bu kitabı önümüze. Ne yapacağız? Bir mürşit gibi, mürşitten ders alır gibi günlük okumamızı yapacağız. Bulunduğumuz muhitte, semtte ders varsa sohbetlere gideceğiz. Bulunduğumuz mahallede mahalle ev dersleri varsa ev derslerine katılacağız. Yani gerçekten bunları yapmazsak biz kuru bir Müslüman oluruz yani. Ruhsuz bir Müslüman oluruz. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz. Yani o kadar tatlı manalar ki biz düşünün 25 dakika boyu sadece bir rica okuduk. Ve daha da açılacaktı yani. Gerçekten yani Risale-i Nur bir deryadır. Öyle diyorum ben. Kur'an deryasıdır yani. Yani bu deryadan biz ne kadar istifade edebilirsek yani. Ne kadar istifade edebilirsek. Evet, her dersin sonunda dediğimiz gibi. Bulunduğunuz mahallede, semtte, kasabada, köyde, neredeyse Risale-i Nur sohbetlerine katılmak isterseniz lütfen radyomuza irtibata geçin. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz, Risale-i Nur külliyatına kitapla ulaşmak isterseniz ya RNK sayfasını açarak Risale-i Nur külliyatını alabilirsiniz veya radyomuzu açarak oradan efendime söyleyeyim Risale-i Nur külliyatına ulaşmak istediğinizi bize iletirseniz biz de yardımcı oluruz. Başka bir Nur Külliyatı programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Hoş geldin. Canımın canı.
1: Gönlümüzden hoş gönlünüze. Geldin. Davet
0: derdimin radyo. Dermanı. Hoş geldin. Gönlümün sultanı. Hoş geldin. Hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden vade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

faslı güldür. Gül yüzüne susamış gönüller, gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
9: Destan. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurun size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem, kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina, cinayet tramvay arabasında zina. Bir kitap sahinin bin dolusu iskambil, barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu, başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama, Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür Borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç.

küçük o kabazlık. Sefil aynalı dolap, bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

0: şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Küheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbiri kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatrana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

severim. Ey benim derdim, dermanım. Dertsiz derman içmek bir adet değil. Seversin, sevgine şüphem yok benim. Meğer sevebilmek saadet değil. İçin. Bin kitap söz yazarız kalbi usandırmak için. Kafidir bir acı söz bin yüreği kırmak için. Dil nasır bağladı bir cahile dönmem ben özüm. Bir küçük matlebi bir cahile kandırmak için. Saltanattan keçer ahır günü sultanlar özü. Bir hazin şergi yeter ki beni yandırmak için. Aşkının gözleri kör ise, ezelden yok ise, neyleyim ben seni bir hakka inandırmak için? Bahtiyaram ki vatan aşkına yandım, yanarım.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ey mülhidi gaddar, ulu sultana dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler, bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihim ediyor Adem-i müflis, icra-i şenaatte geri kalmada

0: Yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necip'im, sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyid-ül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim, hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhai ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Envacı Ziya Ahsen-i Ahyar'a dokunma.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
9: Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehit olmayı beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Şehit olma arzusu Müslümanlar için yanık bir hasrettir. Bu hasreti sona erenler gerçek hayata bu yolla ulaşır. Allah Resulü'nün sunduğu ölümsüzlük şerbetini içenler ebedi hayata doğarlar. Canları cennet mukabili satın alınan bu erler, Allah'a teslim olmanın şerefiyle izzet bulmuş gerçek mücahitlerdir. ne mutlu İslam neferlerine. Allah'a teslim ol. Bu şeref olarak sana yeter. Allah'a teslim ol. Bu azık olarak sana yeter. Sen yaşadıkça dünyayı sevinçle doldurursun. Öldüğünde nasıl hür olarak ölünürmüş bilirsin. Kur'an'ın olağanüstü ayetleri ne yüce hidayettir. Allah'a teslim ol. Onları yeryüzüne açıkça yaydır. Allah'a teslim ol. Onları yeryüzüne açıkça yay. Ayetlerin yüceliğine davet et.

Baharsın. Solduğunda hayatın ne anlamı kalır? Sen ışıksın. Yok olduğunda hayat hangi yöne gider? Sen hayatsın. Kalk ve etrafına bir bakın. Ne yaptın? Allah'a teslim ol. Ölsen bile ondan başka kimseden korkma.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. Havazin ve Sakifliler 20 bin kişilik bir orduyla Müslümanlar üzerine geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haberi alır almaz İslam ordusunun hazırlanması talimatını veriyordu. Şimdi İslam ordusu Huneyn'e doğru hareket ediyordu. İslam ordusu 12 bin kişiydi. Müşrik oldukları halde Saffan bin Ümeyye gibi Mekke'nin ileri gelenleri de savaşa katılıyordu. Mekke fethiyle beraber yeni Müslüman olup da İslam ordusuna katılan 2000 kişilik taze bir kuvvet vardı. Ama bunlar henüz İslam'ı özümseme imkanına sahip olamamışlardı. Onların bu yüzeysel halleri Huneyn savaşı öncesi, savaş sürecince ve savaş sonrasında kendini gösteriyordu. İslam ordusu Mekke'den çıkış noktasına gelmişti. Yollar üzerinde Zatul Emvat ismiyle anılan bir ağaç vardı. Mekke'ye gelen haç kervanları bu ağacın altında dinlenirler, silahlarını ve elbiselerini bu ağaca asarlardı. Giderek bu ağacı kutsamaya başladılar ve kutsallaştırdılar. Kureyş'in putlarından biri de o ağaç olmuştu. Şimdi ise Mekke toplumu tedricen İslam'la şerefleniyordu. Artık Zatul Emvat ağacı kutsal olmaktan çıkıyordu. Diğer ağaçlardan bir ağaçtı. Ama yeni Müslüman olan Mekkeliler gönlünde yine de kutsal bir ağaç olgusu vardı. Henüz şirkin kalıntıları hala kalplerinde devam ediyordu. Onların kalplerindeki bu duyuş ve düşünüşler depreşiyor, hala öylesi bir hal onlara güzel geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve işlerindeki düşüncelerini dile getiriyorlardı. Ya Resulallah diyorlardı. Müşriklerin nasıl bir Zatul Emvat'ı varsa bizim de bir Zatul Emvat'ımız olsa diyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaşırıyordu. İstedikleri şey tam bir şirkti. Oysa bütün peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin yeryüzünden silmek istedikleri ise şirkti. Allah'a ortak koşmanın anlamsızlığıydı. Allah'a iftira etme yoluydu. Allah-u Teala'nın eşi ve ortağı olmazdı. Allah'tan gayrısında ilahi özellikler bulunmazdı. Bu kulların oluşturduğu bir kuruntuydu. Kuruntuların giderek hayata yön verir hale gelmesiydi. Onların böyle bir isteğine Peygamber Efendimiz hem şaşırıyor hem de son derece rahatsız oluyordu. Ve Allahu Ekber diyor, devamında varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz de kavminin Musa'dan istekte bulunduğu şey gibi bir istekte bulundunuz. Onlar Musa'ya, ey Musa, onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap demişlerdi. Musa da siz ne kadar cahil bir topluluksunuz demişti. Bu bir gelenektir ve siz eskilerin geleneğine uyuyorsunuz buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şirki bir kez daha beyan buyuruyor ve sakındırıyordu. Ama onlara ağır bir kınamada bulunmuyor ve de bir cezalandırmaya yönelmiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları çok iyi anlıyordu. İdrak edebilme, kavrayabilme, özümseyebilme ve sindirebilme zaman istiyordu. Tedricen oluyordu. Üzerinde düşündükçe derinliğe iniliyordu. Ham oluştan olgunluğa yavaş yavaş gidiliyordu.

0: İslam ordusu Huneyn bölgesine giriyordu. Huneyn, Mekke ile Taif arasında bir vadiydi. Şirk ordusu vadinin öbür ucunda yer aldığı haberi alınmıştı. Seher vaktiydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam zırhını giyiyor, miğferini takıyor ve katırına biniyordu. Sancakları da sancaktarlara teslim ediyordu. Her bölüğün bir sancağı vardı. Ordu Huneyn vadisine giriyordu. İslam ordusu vadiye girerken ileri boyutta bir ihtişam vardı. Uzun yıllar sonra böylesi dev bir orduya ilk defa sahip oluyorlardı. Ki onlar sayılarının az olduğu zamanlarda dahi zaferler elde etmişlerdi. Şimdi ise artık bu dev ordunun önünde kimseler duramazdı. Hiçbir ordu böyle bir ordunun karşısına çıkamazdı. Çıksa bile silinirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olanlardan birkaçı şunu söylemekten kendini alamıyorlardı. Artık sayıca az değiliz. Bizi yenecek güç kalmamıştır diyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri duyuyor ve son derece rahatsız oluyordu. Bu sözlerin doğru olmadığını çok iyi biliyordu ve Allah'ım, bu işe senin isminle başlar, senin isminle hücum eder, senin isminle savaşırım buyuruyordu. Böylece bu sözlerin bir aldanış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, çoklukla övünmenin ve çoklukla övünenlerin başlarına nelerin geldiğini öğretiyordu. İslam ordusu Huneyn vadisine giriyordu. Ama daha önce Havazin ve Sakifliler vadinin iki tarafındaki kayalıklara ve çukurlara pusu kurmuş bekliyorlardı. İslam ordusu vadiye geldiğinde düşman ordusu pusudan çıkıyor ve ok yağmuruna tutuyorlardı. Müslümanlar yoğun bir ok saldırısı altında kalıyordu. Oklar sanki bir bulut gibi görüş alanlarını kapatıyordu. Müslümanlar kıskıvrak yakalanmışlardı. Tam bir çıkmazda kalmışlardı. Büyük bir panik havası oluşmuştu. Öncü süvari birliğini oluşturan Süleymiler, onları takip eden yeni Müslümanlar panik içinde geri çekiliyor ve kaçmaya çalışıyorlardı. En öndeki birlik bir dalga halinde geri çekiliyor, kaçıyordu. Bu durum diğer müminleri de etkiliyor, onlarda da bir panik başlıyordu. Bir anda ortalık toz duman oluvermişti. Hiç beklenmedik bir durum yaşanıyordu. Müminler zafere kesin gözüyle bakıyordu ama bir anda durum aleyhlerine gelişiverdi. Neredeyse ordunun büyük bir bölümü kendi derdine düşmüştü. İslam ordusu dalgalar halinde geri çekiliyor ve kaçışın yollarını arıyordu. Peygamber Efendimiz'e yakın bir noktada olan Ebu Sufyan bin Harp ve bazı müşrik önderler bu manzaradan umutlanır gibi oluyorlardı. Ebu Sufyan bu manzaraya bakarak, bu bozgunun önü denize kadar alınamaz diyordu. Safvan'ın kardeşi Kelle de bugün sihir bozuldu diyordu. Uhud savaşında öldürülen Ebu Talha'nın oğlu Şeybe ise bugün Muhammed'den intikamım alınıyor diyordu. Süheyl bin Amr ise Muhammed ve ordusu bir daha asla toparlanamaz diyordu. Yanında Ebu Cehil'in oğlu İkrime vardı. İkrime Süheyl'e şöyle diyordu: bu söylediğin doğru değil. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır. Süheyl İkrime'nin sözlerini hayretle karşılıyor. Sen daha önce bu söylediklerinin aksini söylüyordun ama diyordu. İkrime ise vallahi biz aykırı şeyler üzerinde ısrar ediyormuşuz. Aklımızı çalıştırmamış, ne zarar ne de fayda vermeyen bir takım taşlara tapmış durmuşuz diyerek tevhidi anlayışını dile getiriyordu. İslam ordusu hem geriye çekiliyor ve hem de bir panik ve kaçış içindeydi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam katırın üzerinde savaşın meydanında bir avuç müminlerle ortada kala kaldılar. Resul-i Ekrem Efendimiz katırını düşman ordusunun üzerine sürüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında amcası Hazreti Abbas Efendimiz vardı. Hazreti Abbas Efendimiz o anları anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn gününde hazır bulundum. Ben ve Ebu Süfyan bin Haris Resulullah ile birlikte olduk. Ondan hiç ayrılmadık. Resulullah o gün kendisine ait beyaz bir katın üzerindeydi. Müslümanlar kafirlerle karşılaşınca Müslümanlar sırt çevirip kaçmaya başladılar. Resulullah ise katırını kafirlere doğru sürüyordu. Ben Resulullah'ın katırını yularından tutmuştum. Acele etmemesi için onu tutuyordum diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem düşmana doğru binitini sürüyor ve hem de "Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Benim yanıma gelin. Ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ey insanlar, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu, benim yanıma gelin" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çevresinde 100'e yakın Müslüman vardı. Başta Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Fadıl bin Abbas, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Dücane, Hazreti Usame bin Zeyd ve diğer müminler Peygamber Efendimizin çevresindeydiler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusuna sesleniyordu ama sesi duyulmuyordu. O hangamede sesin duyulması çok zordu. Hazreti Abbas Efendimizin sesi çok gürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Abbas Efendimizin ordusuna seslenmesini istedi. Önce Efendimiz hitap ediyor, sonra Hazreti Abbas Efendimiz: "Ey Samura ağacının altında biat etmiş olanlar, geri dönün. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im." Peygamber Efendimiz özellikle "Ey Semura ağacının altında biat etmiş olanlar" diye hitap edilmesini istiyordu. Zira Hudeybiye'de Samura ağacının altında ölümüne biat etmişlerdi. Önce o ölümüne biat hatırlatılıyordu. Yani dün ölümün üzerine gidenlere "Bugün ne oluyor?" der gibi bir seslenişti. Hazreti Abbas Efendimizin sesi müminlerin kalbine bir diriliş nefesi gibi geliyordu. Müminler bir anda derin bir yanlışın içinde olduklarını kavruyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz'i nasıl da yalnız bırakmışlardı, bunu içlerinde derin bir ateş duyarak hissediyorlardı. Derin bir pişmanlığın içerisine giriyorlardı. Hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselama koşuyorlardı. Onu yalnız bırakmanın derin vebalini duya duya, pişmanlık ateşi içinde yana yana ona doğru hem binitler üzerinde hem koşarak geliyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yalandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Davet Radyo.
1: Gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar, evet bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: Gönlümüzden,
1: Aknevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Aknevi mağaraya, Medine Aknevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Gidecek istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Bilaller, dem tutan Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki...
0: 91.0 Davet Radyo.

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim Huru Kılmanı, nideydim Bağı Rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yâru âyâre, nideydim bülbülü zâre, nideydim gülü gülzâre, sana giryan olaydım yâr. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yar.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlümüze.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş, sineler ürkek ve tedirgin, gözler yere mıhlanmış, düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde, düğümlenmiş, çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip, insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, insan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bu günde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم değerli dinleyicilerimiz inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bi maqalidid dünya ala feresin. Bana dünyanın anahtarları, kilitleri verildi. Neyin üzerinde verildi? Ala feresin, bir atın üzerinde. Eblaka, öyle bir at ki böyle rengi balık dediğimiz ne siyah ne de tam beyaz. Böyle ikisinin arasında böyle insanları cezbeden, insanların hoşuna giden bir renk olduğu söyleniyor bu. Ve bu tür atları da insanlar çok severmiş. Böyle bir atın üzerinde ne yapılmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dünyanın hazineleri, anahtarları bu şekilde verilmiş. Cenibi, işte onunla birlikte bana geldi. Kim? Cebrail aleyhisselam geldi. Kadifetun min sundisin. Bir de böyle kadife dediğimiz, hani kumaş var ya, böyle yumuşak, böyle parlak, güzel olan, hepimiz biliriz onu. Bir de ne var? Sündüs dediğimiz böyle ince, çok ince dokunmuş ipek. Çok değerli. Bir de o dönemi düşünün. Hani o dokuma vasıtalarının zayıf olduğu bir dönemi düşünün ki o dönemde çok ince bir şekilde dokunmuş olan o sündüs dediğimiz ipekten böyle ince kumaşlar. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilmiş. Şimdi bunlar nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen değeri, önemi gösteriyor. Allah-u Teala bunu bir anda böyle hemen Peygamberimizin önüne de koydurabilirdi. Ama ne yapıyor Allah-u Teala? Peygamberimize verdiği önemden dolayı, çünkü onu Habib ittihaz etmiş, yani dostu, sevgilisi kılmış, ona ne yapıyor? Alemlere rahmet olarak gönderdiğinden dolayı ayrı bir ihtiram gösteriyor ve bu anahtarları güzel bir şekilde, iç açıcı olan o kadife ve sündüz kumaşların içerisinde ve öyle bir hayvanla da, öyle bir binekle de getiriyor ki can alıcı, güzel, hoşa giden, insanların hoşuna giden, insanların sevdiği bir binek vasıtasıyla ve Cebrail aleyhisselamla birlikte ne yapıyor? Gönderiyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Şura suresinin 12. ayeti cellesinde de diyor ya, makalidus semavat, yani bütün göklerin ve yerin anahtarları, kilitleri kimindir? Allah'ındır. Allah-u Teala kendisine ait olan anahtarlardan, kilitlerden bir kısmını kime veriyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Yani bu ne demek? Yeryüzündeki madenlerin, yeryüzündeki işte zümrüttü, inciydi, mercandı veya işte birçok altındı veya insanların kullandığı birçok madenler var, onlardı. Hepsini, elması, ne yapıyor? Anahtarlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Bu ne demek? Demek ki İslam ümmeti bu hazinelere hep sahip olacak ve İslam ümmeti bunların sahibi olacak ve bunları sömürü için değil, tek ben yiyeyim, tek ben güçlü olayım değil, bütün insanlığın menfaatine sunmak için, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların hak ve hukukunu gözetmek ve adaleti sağlamak, eşit bir şekilde dağıtımını yapmak, bir kimse bir kimseyi sömürmeden herkes eşit bir şekilde hak ve hukuktan faydalansın diye ne yapıyor? Adil olana, hak edene Allah-u Teala bunların anahtarlarını teslim ediyor ki başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki yeryüzü böyle dürüldü, bana gösterildi ve ümmetim bunların anahtarlarını, bunların ne varsa hepsini bana getirecektir diyor ve her evde inşallah İslam olacak. İslam söz sahibi olacak, İslam ahlakı ahlaklanacaklar ve güzel bir şekilde huzur bulacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi bizlere veriyor. İşte önemi belirtmek için, gayb alemindeki bilgileri tazelemek ve imanımızın daha güçlü olabilmesi için o mükaşefe dediğimiz tasavvuftaki hani böyle keşiflere erebilme, kalbin açılması ve o güzelim olayları anlayabilme, kavrayabilmek için ne yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Bize öncülük yapıyor ve biz de bunun vasıtasıyla ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de az önce de belirttiğim gibi ne diyor? Bütün göklerin ve yerin hazineleri, kilitleri, anahtarları Allah'ındır. Hiç kimsenin erişemediği, el süremediği hazineleri, gizli servetleri ne yapar Allah? Dilediğine verir. Dilediğinin rızkını açar, dilediğinin rızkını keser. Kimine Allah-u Teala bol verir, kimisine de biraz dar verir, elini kısar. Aynı kimseye de bazen bol verir, bazen dar verir. Bakarsınız bir insan biraz bolluk görür, bazen darlık görür. Bakarsınız birisi hep bolluk görür, birisi darlık görür. Bu nedir? Allah-u Teala'nın hikmetidir. Allah-u Teala bu rızkı ne yapar? Bu hazineleri dilediğine çok verir, dilediğine az verir. Bu şekilde gider. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bilendir. İnsanı da yarattığı için insanı da çok iyi bilir. Bildiği için ne yapar? Bazen onun rızkını bollaştırır, bazen darlaştırır, bazılarının rızkını çok bol verir, bazılarının dar verir. Hepsini her yönüyle çok iyi bilir, her yaptığını gereği gibi bilerek yapar. Her dileğinde, her isteğinde, dar vermesinde de bir hayır ve hikmet vardır ve bol vermesinde de büyük bir hikmet vardır, büyük bir hayır vardır. İşte öncesine göre bir sebep, sonrasına da bir hazırlıktır ki şüphesiz ki Allah ne dilerse ona hükmeder. Çünkü Allah-u Teala Maide suresinde ne diyor? Allah ne dilerse ona hükmeder. Yani onun iradeye bağlı bir emir olan şer'i kanun koyma, teşri mükemmel bir ilimle de alakasını gösterir. Her şeyi bilerek düzenli yerinde yapar ve bu şekilde de insanlara verir. İşte bizim kader konusunda olsun, rızık konusunda olsun ve diğer şeylerdeki hassasiyetimizden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu bildiriyor ki imanımız artsın, imanımız güçlensin ve boş kuruntulara kapılmayalım. Ve bunu bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde geliyor değil mi? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla dünyanın anahtarları geliyor ki böyle beyaz ve siyah renkli, az önce de kısaca belirtmeye çalıştım, böyle bir hayvan ve bir kısmı bunun Cebrail'in atı olduğunu da söylüyor. Cebrail'in atına Hayzum diyorlar. Bu isimle adlandırıyorlar ve Cebrail aleyhisselamın bununla geldiği belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere iman yönünden o gayb alemine dalabilmemiz, mükaşefe alemine dalabilmemiz için ve kader noktasında olsun, az önce belirttim, rızık noktasında olsun, birçok meselede de işi bilmemiz için ve bu yönde de çalışmamız gerektiğini belirtmek için ne yapıyor? Bu hadis-i şeriflerle bize yol gösteriyor, bize bilgiler veriyor. Kula düşen nedir? Sebeplere sarılmak, esbaba sarılmak. Bu nedenle de ne demişler? Bir kaidedir. Esbaba tevessül, tevekküle mani değildir. Gereken şartları ne yapacak kul? Bir kul olarak vazifesini, görevini yerine getirecek. Mesela tarlasını sürecek. Ondan sonra tohumunu atacak. İlacını verecek. Efendim ayrık otlar olur. Yaramaz otlar olur. Onları da ne yapacak? Temizleyecek. Ondan sonra Rabbisine tevekkül edecek. Rabbisi işte sulama olarak rekolte deniyor. İşte ürünün kalitesi olarak, fazlalık olarak. Onlar da nedir? Allah-u Teala'ya elini açacak. Ya Rabbi ben bunları yaptım. Bundan sonrası da senin bileceğin diyecek ve bu şekilde hem esbaba tevessül edecek hem de Rabbisine tevekkül edecek ve bunun pekişmesi için Peygamberimiz de bu hadis-i şeriflerde bizlere anlatıyor ve bu hadis-i şerifleri gereği gibi anlamayı Allah-u Teala bizlere nasip eylesin ve bu hazinelerde ne olacak? Ümmete verilecek ve ümmette inşallah bu hazineleri hak edenlere hak ettiği şekilde verecek, yerine getirecek, zekatını verecek, fitresini verecek, sadakasını verecek, fakirlerle yardımlaşacak, mazlumlarla yardımlaşacak, ihtiyaç sahiplerine verecek ve malı gereği gibi vermiş olacak. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Uhud'u. Ey Uhud, sakin ol. Sabit dur, sakinleş. Fe innema aleyke nebiyyun. Senin üzerinde bir peygamber var. Ve sıddıkun, bir sıddık var. Ve şehidan, iki tane de şehit var diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Uhud Dağı'nın önemi çok büyük. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Yani bir dağ düşünün ki Peygamberimizi seviyor. Peygamberimize ve onun sahabesini seviyor. Müslümanları seviyor. Değil mi? Bizi sever diyor. Bu nedenle bizi seven bir dağ, peygamberi seven bir dağ, Müslümanları seven bir dağ, Uhud. Böyle ona Uhud demesinin Arapça biliyorsunuz ahad tek demektir, bir demektir. Böyle silsile dediğimiz hani böyle sıra dağ değildir. Gidenler kardeşlerimiz bilirler, umre için, hacı için gidenler, Medine'yi ziyaret edenler o Uhud dağını gördükleri zaman böyle tek başına bir dağdır. O Medine'ye girişte de kendini hemen gösterdiğinden dolayı tek manasına Uhud ismi verilmiş. Ve Uhud savaşı olduğu zaman biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırtını bu dağa dayamış ve öyle bir mevzi almış. Mekke müşriklerinin saldırılarına karşı korunmaya geçmiş ve hatta biliyorsunuz Peygamberimizin mübarek dişleri kırılmış, yüzü yaralanmış. O zaman da bu dağa sığınmış, hatta orada bir mağara var. Bazı kardeşlerimiz işte gücü kuvveti yerinde olanlar veya bazen kapatılıyor gidilemiyor veya o durumu aşanlar oraya gidip görürler. Küçük bir dağdır, böyle namaz kılacak bir dağdır. Hatta böyle Peygamberimizin böyle yorgunluktan yaralanmış, böyle biraz dermanı zayıflıyor. O esnada Hazreti Talha böyle sırtına koyup Peygamberimizi o mağaraya doğru çıkartıyor, yardımcı oluyor. İşte böyle bazı olayları görmüş. İslam'ın mücahitlerinin, o sahabenin şehit olduğunu görmüş, onları bağrında barındırıyor. Hazreti Hamza olsun, Amr bin Cumuh olsun, birçok sahabe biliyorsunuz orada Uhud şehitliği de vardır. Ve Peygamberimiz mümkün mertebe sık sık o şehitliği ziyaret etmiş ve hatta bizlere de ümmetine de o şehitliği ziyaret etmeyi tavsiye etmiş. İşte Uhud böyle önemli bir dağ, mübarek bir dağ, onun bereketi anlatılamaz ama başka bir sohbetimizde inşallah Uhud Savaşı ile ilgili olur. Diğer bir konu geldiği zaman daha da anlatmaya çalışırız. Böyle bir değerli dağ. Hatta orada bir yemiş var diyor Peygamberimiz. Geldiğiniz zaman ondan bile olsa bir tadın diyor. Böyle acıymış, böyle dikenli bir varlık olduğu söyleniyor. Onu bile tadın diye bu şekilde buyuruyor. Neden? Çünkü insanlar uğursuzluğa inanmasın diye. Hani oraya zulüm etmesin diye. Bu şekilde buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman olduğu halde Uhud'a çıkıyor ve Uhud dağı Peygamberimize olan sevgisinden, haşyetinden dolayı titremeye başlıyor. İşte titreyince Peygamberimiz diyor, Üsbüt Uhud, ey Uhud sakin ol. Senin üstünde kim var? Bir peygamber var. Senin üstünde bir sıddık var, sen üzerinde de iki tane şehit var demek suretiyle hem gaybi olarak bir mucize olarak Allah-u Teala'dan gelmiş olan bir haberi belirtiyor. Niye? Peygamberimizden sonra kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir. Sonra kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Sonra kim geliyor? Hazreti Osman geliyor. Hem onların sırasını belirtiyor hem de onların şehit olacağın haberini, müjdesini veriyor ve bize de bir haber vermiş oluyor. İşte orada Peygamberimiz Uhud'a sakin ol deyince Uhud dağı o peygambere itaat etmesinin gerekliğinden dolayı, onu sevdiğinden dolayı birinci de onun haşyetinden, ona sevgisinden, heyecanından dolayı titriyor. İkinci de onun emrini dinlemek için sükut ediyor, sakinleşiyor, hiç sallanmamış gibi oluyor ve bu şekilde Peygamberimize sevgisini de göstermiş oluyor. Şimdi derler ya bazı varlık cansızdır. İslam'a göre hiçbir varlık cansız değildir. Her varlıkta bir can vardır ve her varlıkta Allah-u Teala'yı tesbih eder, zikir eder. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala İsra suresinde bütün varlıkların Allah-u Teala'yı zikir ettiğini, tesbih ettiğini haber veriyor. Fakat biz anlayamıyoruz ve bütün varlıklarda nedir? canlılık örneği vardır içerisinde. İslam akidesi bunu gerektirir. İşte biz burada Uhud Dağı'nın bu şekilde gündeme geldiğini, canlılığını gösterdiğini, peygambere sevgisini gösterdiğini ve peygamberin emrine itaat ettiğini görüyoruz. Ve peygamberimiz de burada büyük bir mucizeyi de haber vermiş oluyor. Bunları anlamayı, kavramayı Allah bizlere nasip eylesin. O mübarek dağı görmeyi, gezmeyi, sevmeyi nasip eylesin bizlere inşallah Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna geldik. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaul Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim El-Hay Celle Celaluhu'dur. El-Hay hayatı ezeli ve ebedi olarak sarmalayan, bütün hayatların kaynağı olan, ezeli ve ebedi olarak baki olan demektir. Bugün bir ölümlü, fani, aciz ve fakir bir kulun olarak kainatı seyrederek El-Hay ismini tefekkür etmeye çalıştım. Ey Rabbim! Ayet-el Kürsi açıldı önüme. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima haydır. Diridir, kayyumdur. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama alır ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de koruması ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Bakara Suresi. Aziz kardeşlerim, yaratılmış her şey enerjisini, canlılığını senin kudretinden almış, yaşamını sürdürüyor Rabbim dememiz gerekir. Ve her can sahibi senin kudretini anlatmak için senin sanatın olan arz yüzüne çıkmış, hal lisanı ile bana bakın, beni yaradanı görün diyor. Biz de bugün zevkle kainatı seyrettik. Sabah olunca güneş bir kırmızı ateş topu gibi yükseldi ufuktan. Haykırdı adeta semalardan. Bir gün daha başlıyor ey insan. Zaman akıp gidiyor. Haydan geldin. Hu'ya gidiyorsun. Gafletten uyan. Akşam dolunay vardı. Bakıştık uzun uzun gecenin sessizliğinde, zarif bir eda ile yıldızlarla raks ederken ay, gecelerinin hayırlı olması için duadayım ey insan, bağrımdaki vuslat saatini sakın kaçırma, ömür trenin hızla yol alıyor, sevgili ile buluş, halleş ki dünyayı omuzlayabilesin gündüzün zorlu vakitlerinde. Haydan gelip huya gidiştir bu hayat yolculuğunun adı. Hay Allah'tır, hu Allah'tır. Toprağın kara bağrından nazenin başını çıkarmış, bana gülümseyen çiçeği okşadım sevgiyle. Nasıl beceriyorsun bunu? Koca arzı delip incecik yapraklarını zedelemeden nasıl çıkabiliyorsun yeryüzüne diye sordum. Haydan geliyor, huya gidiyorum ben. İçimde öyle bir enerji taşıyorum ki koca arzı delebiliyorum. Bunu göstermek için çıktım yeryüzüne dedi usulca kulağıma.
Ağaçlara çevirdim gözlerimi Allah'ım. Kayaları delmiş, senin kudretinin tellallığını yapmak üzere semalara uzanan devasa ağaçlara baktım. İlahi rahmetinin eseriyle her canlı senden bir ders almış, onu tesbih ediyor. Ağaçlar da yüzlerce el mesabesindeki dallarını dergâh-ı ilahiyene uzatmış, muhteşem bir ibadet vaziyeti alarak duadalar sanki. Yaprakları rüzgarların hu sadalarıyla cezbeye gelmiş salınırken, kendisini seyredenlere latif ve ulvi zevkler yaşatıyor ve hay olanın emriyle geldik, hu olanı anlatıyoruz diyorlar. Yörüngesinde mevlevi misali dönen atom, mikro dünyadaki en küçük canlıdan makro dünyadaki en büyük gezegene kadar yaratılmış her şey, hay perdesinde en hassas tellere dokunup ses veriyor Allah'ım. Eşya ve yaratılmış tüm canlılar tesbihat ile Sani Zülcelal'in isimlerinin tecellisine mukabele eden bir naz-ı niyaz manzumesi adeta. Kalbimiz her biri bir ayet hükmündeki yaratılmışlardan tevhid dersini almış. Nefsimiz yaşadığı ilhamlarda ebedi zevki fark edip dünyayı terk etmenin gereğini anlamış. Aklımız her şeyde gördüğü yaratılış intizamını ve hikmetli nakışları seyredip kainatın tesbihine kulak vermiş. Hayal dünyamız ise muhteşem bir kainat korosuna iştirak etmiş. Mevleviler misali havanın hu zikrine katılarak hay diyor ve seni anıyor. Gönlümüz secdelerde haydan geldik, hu'ya gidiyoruz diyor. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde daimi bir hayat sahibi ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Onun için dini halis kılarak ona, hep ona yalvarın. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyuruyorsun Mü'min suresinde. Ve Furkan suresinde sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter buyuruyorsun. Sana inanıyor ve sana güveniyoruz. Ey Rabbimiz, zamanı düşünüyoruz. Hayat dediğimiz şey sadece içinde şu an yaşamakta olduğumuz dakikanın adı. O dakikadan evvel yaşanan her şey ve içindekiler mazi olmuş ve ölmüş. O dakikadan sonra yaşanacak her şeyin ve içindekilerin adı ise istikbal, yani gelecek. Gelecekten haberimiz bile yok. Yani bizim bütün dayanağımız şu yaşamakta olduğumuz bir dakika, yani şu içinde bulunduğumuz andır. Ey el-hay olan Rabbimiz, öylesine sarmalı ki bizi hay isminle mazimiz, hayatımız ve istikbalimiz hay isminle dirilsin, ölümsüzleşsin. Sana
dolu dolu gelenlerden, hay isminle yaşayıp, yanına geleni diriltenlerden, ebedi aleme varlığına şahit olarak göçenlerden ve şehit mertebesiyle ölümsüzleşenlerden eyle bizi. Amin.

El-Kayyum Celle Celaluhu. El-Kayyum zeval bulmayan daim, kainatın yöneticisi, bütün varlıkların kendisine bağlı olduğu en yüce var, kendi kendisine yeten tek var, gökleri ve yeri ayakta tutan, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmayan demektir. Aziz kardeşlerim, El-Kayyum ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette Hay ismiyle bir arada kullanılmıştır. Bakara suresi: O Hay'dır, Kayyum'dur. Âl-i İmran suresi: Allah kendisinden başka ilah olmayan Hay ve Kayyum'dur. Taha suresi: Bütün yüzler Hay ve Kayyum olan Allah'a baş eğmiştir. Ebu Umame radıyallahu anhudan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Allah'ın duada şefaat kılındığı takdirde o duayı kabul ettiği ismi azamı şu 3 surededir: Bakara, Âl-i İmran ve Taha. Ebu Umame radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu hadisi üzerine bu 3 sureyi aradım ve Hay ve Kayyum isimlerini buldum demiştir. Aziz kardeşlerim, İsmi Azam yüce Rabbimizin en yüce ismidir ve onunla edilen duaların kabul edeceği hadis-i şerifle müjdelenmiştir. Bu isim Esma-i Hüsna içinde gizlenmiştir. O yücelerden yücedir. O Hay ve Kayyum'dur. Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus ismi olduğu da ifade edilmiştir. Ölmeyen, ezelden beri diri olan, ebediyen diri olacak olan ve gökleri, yeri, bütün kainatı varlığıyla ayakta tutandır o. El-Kayyum Celle Celaluhu. Her şey onun varlığıyla var olmuştur. Hayat Allah'ın kudretinin en nurlu ve en güzel ispatıdır. Tek başına hayat ve devam etmesi Hay ve Kayyum isimlerinin açıklamasıdır. Hayat öyle bir çekim gücüne sahiptir ki, rızkı yarlı bir çekim gücüne sahiptir ki, rızkı, yardımı, hikmeti ve rahmeti

Hayat, rahim olan Allah'ın merhametini de beraberinde getirir. Rahim isminin tecellisiyle o hayatın devamının ve gelişiminin sağlanması için bin bir türlü ihsan yağar o canlıya. Rezzak isminin tecellisiyle de o hayatın devamı için ihtiyaç duyulan rızık, hiç beklenmeyen yerlerden temin edilir. Gelişim için gerekli maddi ve manevi gıdalar gönderilir. Hayat adeta bir odak noktasıdır. Hayat baştan başa ilimdir, kudrettir, hikmettir ve rahmettir. Hay ve kayyum olan Yüce Allah Celle Celaluhu her şeyi hayat etrafında toplamış ve her şeyi hayata hizmetkar kılmıştır. Hayatımız çok kıymetlidir ve bu dünya hayatı da çok kıymetli olup adeta hazine hükmündedir. Bu dünyadan ne kazanırsak ebedler alemine onu götüreceğiz. Yani ebedi alemin levazımatı burada kazanılacaktır. Onu tanımak, sevmeyi getirecek hayatımıza. Hiç tanımadan bir kimseyi sevebilir miyiz? Sevmeden bir dostunuzun isteklerini yerine getirebilir misiniz? Yapamazsınız değil mi? Evet, öyledir. Rabbimizi tanımadan yeteri kadar sevemeyiz. Yeteri kadar sevmeyince de emirlerine yeterince uyamayız. Halimiz bu değil mi zaten? Halbuki sevmek itaati gerektirir. Sevmek kulluğu gerektirir. Sevmek sevdiğinde yok olmayı, fani olmayı gerektirir. Gerçek sevgi kemalatı, yani ilerlemeyi de beraberinde getirir. Sevgiye ulaşan insan ruhen inkişaf eder. Sevgiye ulaşınca herkesin korktuğu, bucak bucak kaçtığı ölüm, sevene şeb-i aruz, yani düğün günü olur. Allah hay ve kayyumdur. Ebedi diri olan ve her şeyi kudretiyle elinde tutandır o. Bakara suresi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima haydır, diridir, kayyumdur, bütün varlığın idaresini yürütendir. Ey bizim yüreğimizin canı ve canımızı kudret elinde tutan Rabbimiz, şimdi sana Esma-i Hüsnan ile yalvarıyoruz. Hay ve kayyum isimlerinin yüzü suyu hürmetine, Rahman ve Rahim isimlerinin, Vahid ve Samet isimlerinin, Kuddüs ve Selam isimlerinin yüzü suyu hürmetine sana yalvarıyoruz. Senin o güzel isimlerine layıkıyla anlama şerefiyle bizleri şerefyâb eyle. Rabbimiz, kavuşmamız öyle güzel olsun ki en son günümüz, en güzel günümüz, en son amelimiz, en makbul amelimiz olsun. Rabbimiz, sana yürüyüşümüze gökte melekler, yerde insanlar gıpta etsin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin.
Değerli kardeşim,

0: Bir mabut yoktur illallah.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yıl 622, yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği, müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba. Kutsal çağrıya uymayan ne kadar şey varsa arkada kalıyordu. Yürüyordu hicret erleri. İmanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o. O ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen ensara. Ensar muhacir bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler Veda Tepesi'yle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler Veda Tepesi'nde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses. Geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda Tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar, bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen mısraları döktüler.
2: Veda Dağı'ndan üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor.
1: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim. Sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar. Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 30. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت

فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر.

فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة

ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Cüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharım. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamını, sarar da benliğini. Ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına. Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır, doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
1: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra. Buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklardı.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Peygamberi.

Hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

0: To se David Rabin.
1: Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır, diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ben doluksam, gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem, sine çak eyler, siyah bağlar bana. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken, sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der, mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

91.0 Davet Radyo. Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Sait'ten 79 envat, Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, eniğindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim